0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.
2: Receive his healing and delivering touch. Ask him to fill us with the Holy Spirit. For he will open the rivers in the high places and fountains in the midst of the valleys, and will make the wilderness a pool of living water and the dry land springs of living water. Holy Spirit, thou art welcome in this place.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz. Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Eğer diyorsanız ki ben hala kendimi geliştirmek istiyorum ve hala bazı konularda ufak tefek bilgi edinmek istiyorum, doğru yerdesiniz. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size çok temel bir şeyden bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Hani diyeceksiniz ki aman zaten ben bunları biliyorum, ay geç diyeceksiniz. Hani böyle hep vardır ya, hayatımızda çok temel şeyler. Herkes bilir dengeli beslenmemiz lazım, herkes bilir şunu yapmamız lazım ama yapmayız.
1: Hı-hı.
0: İşte evet. Bu da normalde aslında bildiğimiz ama bu aralar herkesin sorun yaşadığını duyduğum bir konu. Nedir Gamzacığım bugünkü konumuz?
1: Uykunun önemi.
0: Tabii ki de hepimiz eğer insomnia gibi bir hastalığımız yoksa evet, normalde uyuyoruz. Ortalama olarak bir bireyin günde 8-9 saat uyuması gerekiyor.
1: Şimdi, sağlıklı olanı.
0: Değil mi? Evet. Ama bugün size bir sürü bazı diyeyim hikayeler anlatacağız. Çünkü çok sıkça görüyorum ben uykuya dalamıyorum diyen, dalıyorum uyanıyorum diyen, uyanamıyorum diyen, günde 13 saat uyusam yetmiyor diyen, aman bana 4 saat yetiyor, niye günü boşa harcayayım ben, uyumayacağım diyen, bunların hepsine verilebilecek birer cevabım var ve nasıl daha kaliteli uyuruz, bunun üzerine konuşacağız bugün. Ama öncesinde tabii ki Gamze'nin o çok sevimli girişlerinden bir tane alalım. Buyurun Gamze Hanımcığım.
1: Evet, bugün uykunun öneminden konuşacağız. İçinde bulunduğumuz çağda her şey çok hızlı ve sürekli olarak da daha fazlasına ihtiyacımız oluyor. Bazılarımız bir şeyleri yetiştirmenin çaresine daha az uyumakta buluyoruz. Bazılarımız için ise stres yükünden ya da kurtulamadığımız düşüncelerden dolayı uyumak bir sorun haline de gelebiliyor. Bazı tanıdıklarımız az uyumanın kendilerine iyi geldiğini söylüyor. Halbuki uzmanlara göre bu kesinlikle sağlıklı değil. Bugün uykuya neden ihtiyacımız var ve daha iyi uyumak için neler yapabiliriz? Şöyle kısaca değineceğiz.
0: Evet.
1: Evet. Sorularıma geçeyim mi?
0: Geç hadi geç. Ama sen normalde iyi uyur musun?
1: Ben evet, ben gerçekten çok iyi bir uyuyucuyum.
0: Gamze iyi bir uyuyucudur.
1: Evet, gerçekten.
0: Gamze'nin meslekleri arasında sunuculuk, öğretmenlik ve uyuyuculuk var.
1: Evet.
0: Gerçekten profesyonel uyuyucudur kendisi. Çok evet, düzenli aynen olarak uyuyabiliyor.
1: Yani şöyle, stres yaşamıyorsam o süreçlerde gerçekten iyi uyuyorum. Uykum düzenli oluyor. Ama eğer stres yaşıyorsam kesinlikle gecenin ikilerine kadar uyuyamadığım zamanlar benim de oluyor. Doğal olarak da eğer ki bir işim yoksa diğer gün biraz geç kalkmak durumunda kalabiliyorum.
0: Evet, tabii sen bana sorma hiç
1: evet,
0: sorma.
1: Senin seninkini detaylı şekilde konuşacağız bu süreçte.
0: Bugünkü konumuzda zaten genel olarak Gamze konuşacak. Neden? Çünkü hani derler ya kelin ilacı olsa başına sürermiş. Evet, ben Nisan Özlem Özyapıcı.
1: Evet.
0: Bu konuyla alakalı ciddi ama problemlerim olduğunu belirteyim. Ama size normalde öğrendiğim ve aslında uyguladığımda, tabii eğer uygularsam benim de işime yarayan bazı şeylerden bahsedeceğim. Ama tabii uygularsanız olur. Uygulamazsanız olmuyor. Hı hı. O yüzden istersen senin çılgın sorulara bir geçelim.
1: Geçelim. Benimkini konuştuk. Şimdi seninkini konuşalım. Sen düzenli uyuyan biri misin insan?
0: Hayır.
1: Ne yazık ki hayır.
0: Benim hiç uyumadığım günlerim oluyor.
1: Evet.
0: Yani 45 dakika uyuyup işe gittiğim, öyle dümdüz iki günü birbirine bağladığım zamanlar oluyor. Ya da 14 saat uyuduğum zamanlar da oluyor. Bir gün 10'da yatıp gece 4'te kalkmış olabilirim.
1: Evet.
0: Ertesi günü gece 4'te yatıp öğlen 4'te uyanabilirim. Yani kısacası hayır, ben düzenli uyuyan birisi maalesef değilim. Spor yaptığım süreçte düzenli uyuyan biriydim. İnanılmaz düzenli uyuyan biriydim. Zaten spor normalde uykuyu düzenliyor. Aynı zamanda da spor için uykuya ihtiyacınız var. O bir kısır döngü. O zamanlar her şey daha iyi gidiyordu. Ne zaman ki sporu bıraktık. Neyse, evet evet. Kötü örnek olmazmış. Kötü örnekten bahsetmeyeli. Sen sorularına
1: ama,
0: devam et.
1: Yine bunun iyi taraflarını da kötü taraflarını da tabii ki konuşacağız yine.
0: Tabii.
1: Peki, uyku düzeninin bozulduğu zamanlar oldu mu diyeceğim?
0: Uyku düzenimin bozulmadığı zamanlar
1: var mı? Diyelim bence.
0: Uzun uzun da böyle anlatmak istemiyorum ama şimdi birincisi, bazen bir şeyler yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Ve o gün içerisinde sürekli olarak dikkatimizi dağıtan çok fazla şey olduğu için ben lisenin sonlarından itibaren geceleri çalışmaya alıştım.
1: Hı hı.
0: Yani gece ders çalışıp işte okula gidip okuldan geldikten sonra uyuyayım falan gibi böyle saçma sapan bir düzen oturttum. Daha sonrasında bu benim bütün hayatıma oturdu. Haliyle öğretmen olduğum süreçte ben çokça uykusuz kaldım. Çünkü sabah 6'da kalkmayı başarmam için benim erken uyumam gerekiyor. Normalde o erken uyuyacağım dediğim saat benim beynimin aktif olmaya alıştığı bir saat olmuş oldu. O yüzden siz de kendinize ne gibi alışkanlıklar kazandırdığınıza çok dikkat edin. Bazı insanlar doğal olarak bir şekilde geceleri çalışıyor. Genelde yazarlar, ben bunu çok duydum. Çok erken kalkıp yazan yazar da var ama hani benim gibi çeviri yapan, yazan, işi böyle şeyler olan ya da işte okuyorsanız eğer ders çalışan kişilerin geceleri çalıştığını çok duydum. Çünkü o gürültü, patırtı dinmiş oluyor. Ve birazcık da artık bütün gününüzü sosyal medyadır, olur şudur budur, sosyalliktir falandır yiyip bitirdikten sonra kala kala gece kalıyor. Tabii doğal olarak gece çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Böyle şeylere dikkat etmek gerçekten gerekiyor. Hı-hı. Neden? Evet. Birazdan herhalde zaten evet. Açıklayacağız.
1: Peki uyuduğun süreyle uyku kalitesi arasındaki bağlantı nedir?
0: Uyuduğumuz süre ile uyku kalitesi arasında şöyle bir bağlantı var. İlla 14 saat uyuyoruz diye çok müthiş dinleniyoruz
1: anlamına gelmiyor. Evet.
0: Bazen gerçekten sadece 8 saat tam uyuyoruz ve inanılmaz derecede hani derler ya çok fit uyandım bugün. Sağlıklı bir şekilde uyanabiliyoruz. Bazense çok uzun uyusak da yeterince doğru düzgün yani uykumuzu alamayabiliyoruz. Bu açıdan bazı uyku problemleri var ve herhalde ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeydi. Uyku uzmanlık alanı bölümleri var yani uyku klinikleri var. Hı hı. Gerçekten bunlar hastalık olabiliyor. Uyku apnesini falan herkes biliyor. Hı hı. Nefes alamadığınız için, beyniniz o sinyale geçemediği için, tam olarak derin uykuya geçemediğiniz için vesaire. Uykudan yeterince randıman alamadığınız, gereken verimi alamadığınız durumlar olabiliyor. O yüzden süresiyle alakalı değil. Ama ben 4 saat uyudum, çok müthiş uyudum, bu da bana yetti diye bir şey de yok.
1: Evet.
0: Ha şöyle, araştırmalar yapmışlar bazı durumlarda ama belirli şeyler kullanarak insanların mesela bir küvete bir solüsyon koyuyorlar. Hı hı. Bu bir şekilde alkali ve nasıl diyeyim, elektrolize ediyorlar suyu. Bunu 2 saatte 8 saatlik uykuyu almalarını sağlıyorlar ama bu manipüle edilen bir şey. Yani orada artık onun içine ne koyuyorlar ve onun uzun süreçte yani uzun süre yapıldığı zaman bir zararı olacak mı? Gerçekten doğru bir şekilde uyku yerine geçiyor mu? Bunlar tartışılır. Bir de elektrolitlerle yapılan bir şeyler var ya da ilaç verilerek yapılan şeyler var. Bunlar da uzun vadede ne derece sağlıklı tartışılır. Hani hemen derin uykuya geçirelim, 4 saat sonra müthiş kendini zinde hissederek uyansın. Öyle bir şey yok. Bütün uzmanların söylediği şey, ben 6 saat uyuyorum bana yetiyor değil. Çünkü vücut bir süre sonra o yorgunluğu hissetmemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Yani uykusuz olduğunu artık hissetmemeye başlıyor. Aynı şey susuzluk için de geçerlidir. İçmezseniz bir süre sonra o susuzluk sinyali ölüyor.
1: Aynen.
0: Bu kişilerde uykusuzluk sinyali ölüyor. Kendini zinde kalkmış gibi hissediyor. Çünkü aslında daha fazla ne olabileceğinin farkında değil. Hadi bir ara verelim.
1: Ara verelim.
0: Ondan sonra devam edeceğiz.
1: Evet. Sorularınızı, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen bu konuda bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz, tekrar hoş geldiniz. Aradan sonra tekrar Radyo Like'tayız ve tekrar başka bir dünyadayız. Bugünkü konumuz uykuydu.
1: Uyku düzeni.
0: Evet. Uyku düzenimiz, uykunun öneminden bahsediyorduk ve uzmanların illaki 8-9 saat uyunması gerektiğini söylediğinden bahsettik. Genel olarak bunun hani 4 artı 4 falan gibi bazı versiyonları var. Evet, işte klasik olarak böyle hep söylenen dahiler bir kere az uyur falan. Öyle bir şey yok. Gerçekten de normalde beyin fonksiyonlarımız için şimdi birazdan bakacağız. Neden bu kadar uyumamız gerekiyor? Uykunun yararına bakacağız.
1: Evet,
0: ama
1: neden ihtiyacımız
0: gerçekten
1: var?
0: Gerçekten de 8 saat uyumamız gerekiyor. Ve bunu evet 4-4 bölen var ve benim genel uyku düzenim aslında böyleydi. 4 artı 4 şeklindeydi. Ama öncelikle Gamzoş'umuza soralım.
1: Evet.
0: Başka sorun yoksa geçelim mi?
1: Yok, evet, şöyle neden ihtiyacımız var ve hani neler, ne gibi şeyler bunun için faydalı olabiliyor?
0: Neden uyuyoruz? Genel
1: evet.
0: olarak neden uyuyoruz? Hani illaki yorgunsun, dinlenmen lazım. Yorgun değilim, o zaman dinlenmem lazım değil. Hani tercih değildir uyku, zorunluluktur.
1: Evet.
0: O kadar da yorgun değilim ya, bana ne, uyumayacağım, ben oyun oynayacağım dediğimiz zaman bir sürü şey kaybetmiş oluyoruz. Ertesi gün bazı problemler yaşayacağız.
1: Evet,
0: bir bakalım gerçekten. Neden uyumamız gerekiyor?
1: Evet, birincisi vücut restorasyonu için. Bu da uyku, yani vücudun kendini onarmasına ve yeniden enerji toplamasına yardımcı oluyor. Beyin bağışıklık sistemi ve doku iyileşmesi gibi birçok fizyolojik süreçleri uyku sürecinde gerçekleştiriyor gerçekten.
0: Bir süre sonra hastalandığınızda iyileşemez hale gelebilirsiniz eğer uyumuyorsanız. Bir yaranız varsa iyileşmeyebilir. Ya da eğer yani vücudunuzda restore edilmesi gereken, yeniden yapılandırılması gereken herhangi bir durum, herhangi bir şey varsa, eğer uyumazsanız olmayacaktır.
1: Ve gerçekten uykumuzu yeteri kadar almadığımız zaman diğer gün inanılmaz derecede yorgun uyanıyoruz. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama yani kendim ben bunu gerçekten çok fark ediyorum. Çok daha bitkin bir şekilde uyanmış oluyorum.
0: Genelde günlük hayatında çok enerji harcamayan, masa başında vesaire çalışan kişiler diyor ki işte bana yetiyor. Neden? İşte kalkıyorum, arabama binebiliyorum ya da işte servisime biniyorum, otobüsüme biniyorum, okula gidiyorum. Ben bir şekilde öyle duruyorum. Aman o kadar da beni etkilemiyor falan gibi düşünüyorsunuz ama kendinizin daha üst versiyonunun farkında değilsiniz. Normalde aslında çok daha zinde, çok daha sağlıklı olma olasılığınız var ve aslında o hakkınızdan hani feragat etmiş oluyorsunuz. O hakkınızı elinizden bırakmış oluyorsunuz. Bu restorasyon çok fizyolojik bir şey. Normalde ne bileyim gözünüz yoruldu. Onun dinlenmesi için uyumak zorundasınız. Yoksa bir süre sonra size hastalık olarak, farklı sağlık problemleri olarak geri dönecektir. Ya da işte karaciğeriniz orada bir şeyler yapıyor. Yani vücudunuzda siz uyurken o günün bütün toksinlerini atmak, o günle alakalı zarar görmüş şeyleri düzenlemek, tekrar hani düşünün ki o bilgisayarı hiç kapatmıyorsunuz. Arada bir kapatıyoruz ve açıyoruz değil mi? Sürekli sadece uyku moduna geçse geçse açsan bir süre sonra yavaşlamaya başlıyor. Bu da onun gibi bir şey.
1: Evet. Hastalandığımız zamanlarda da hani bağışıklık sistemimiz açısından da önemli diyoruz. Hastalandığımız zamanlarda da aslında normalde uyuma sürecinde de iyileşiyoruz.
0: Evet. Tam da zaten uyuma sürecinde iyileşiyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bağışıklık sistemimiz, siz uyanıkken enerjinizin büyük çoğunluğu uyanıksınız, siz harcıyorsunuz. Ama uyuduğunuz zaman daha fazla enerjiye sahip vücut. Dolayısıyla o enerjiyi tamamen o hastalığı yenmeye kanalize edebiliyor. Ya da kendini onarmaya kanalize edebiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Evet, bir sonraki zihinsel sağlık açısından uyku beyin fonksiyonlarımızın düzenlenmesine ve zihinsel sağlığımızın da korunmasına yardımcı oluyor. Uyku yetersizliği zihinsel olarak stres, anksiyete, depresyon, duygu durum bozuklukları riskini de artırabiliyor.
0: Evet, bunun çoğunlukla farkında olmuyoruz.
1: Evet.
0: Ama ya çok depresifim, uyu. Bir psikolog vardı.
1: Geçer.
0: Evet, uyu geçer demiş yani bir hastasına. Ve normalde mesela bir gün çok öfkeliyiz. Ama bunun aslında birkaç günlük uykusuzluktan kaynaklandığını fark etmiyoruz. Üst üste illa hani hiç uyumamamız gerekmiyor. Aslında o hani 6 saat uyuyoruz, 2 saati kısıyoruz ya kendimizden. O 2 saatler stres yükü olarak beynimizde kalıyor. Neden? Birazdan REM uykusundan falan bahsederken de konuşacağız. Beynimize gün içerisinde bir sürü veri giriyor ve beynimiz bunları işliyor. Sonra biz uyuduğumuz zaman onların gerekli olanlarını alıyor, gereksiz olanları gömülüyor. Yani Hani RAM de dediğimiz bu şeyde, bilgisayardaki RAM'den bahsediyorum şimdi. Geçici hafızalarımız vardır ya. Oraların boşaltıldığı, o geçici dosyaların silindiği zamandır uyku. Ve bunun için 8 saate ihtiyaç var. Neden? Çünkü döngüler var. Bu 8 saatin tamamı olması gereken uyku türünde olmuyor. Dolayısıyla olması gerektiği kadar beynimizin temizlenebilmesi için tam olarak bir 8 saate ihtiyacımız var. Sonra o duygu yüküyle ve o işte beynimizdeki, artık derler ya, çıfıt çarşısı gibi olmuş o bir sürü veri kalabalığıyla ertesi güne, ertesi güne, ertesi güne geçtikçe artık aslında kafamız dolmuş oluyor. Hani diyoruz ya, yani artık almıyor kafam. Odaklanamamanızın sebebi bu.
1: Evet.
0: Sakinleşemiyoruz. Çünkü bir önceki günün stresini atacak kadar uyumuyoruz aslında. O yüzden anksiyetemiz var. Halbuki yeterince uyuduğumuz zaman bir önceki günün stresi sıfırlandığı için kalktığımızda yeni bir sıfır noktasından başlıyoruz. Diyelim ki 10'a kadar eşiğimiz var.
1: Evet.
0: 10'a kadar gideceğiz. Sıfırdan başlayıp 10'a kadar gitmek var. O zaman daha toleransımız geniş, fazla olacaktır gün boyunca. Bir de zaten sadece 5'ten başlamak var. O zaman 5 adımcık kalmış oluyor.
1: Evet.
0: Sonuçta sınıra dayanmış oluyoruz gün içerisinde. O yüzden gerçekten zihinsel sağlık için, depresyona girmemek için, anksiyete problemi yaşamamak için, öfke patlamaları yaşamamak için, duygu durumu bozukluğu dediğimiz şey, bir böyle çok mutlu gibi olmak, bir bilmem ne, hani duygu durumunun sürekli değişmesi gibi şeyler yaşamamak için uyku çok önemli. Hadi kısa bir araya girelim.
1: Girelim.
0: Ondan sonra geri kalanla devam edeceğiz.
1: Bugünkü konumuzla ilgili siz de paylaşmak isterseniz, belki yorumlarınız varsa, sorularınız varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadayız ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz uyku.
1: Uyku düzeni.
0: Kim sevmez ki uyku?
1: Evet.
0: Bazıları sevmiyor. Sırf oyun oynamak için sevmeyenler var. Sosyal medya için sevmeyenler var.
1: Evet.
0: Zaman yönetimini tam olarak başaramadığı için sevmeyenler var genelde. Çünkü normalde 8 saat uyumamız gerekiyor ve geri kalan 16 saate her şeyin sığabileceğini iddia ediyorum. Sığıyor, evet. Neden sığmasın ki? Neden uyumamız lazım diye söz ediyorduk. Fiziksel sağlıktan, bağışıklık sisteminden bahsettik. Zihinsel sağlıktan bahsettik.
1: Evet.
0: Duygu durumu bozukluğunu, depresyonu engellediğinden. Ve bir sonraki maddemiz neydi?
1: Hafıza ve öğrenme. Bu da hafıza ve öğrenme süreçleri için çok önemli. Uykuda beyin bilgileri işliyor, hafızaya dönüştürüyor ve öğrenme süreçlerini de güçlendiriyor.
0: Evet, normalde gün içerisinde öğrendiğiniz şey sizin geçici belleğinizde saklanır. O gece uyurken REM denen bir uyku evresi var ve o sürede, yani aslında az bir uyku, çok derin bir uyku değil. O sırada o bilgiyi kalıcılaştırıyor. Yani beynin bu bana gerekecek mi, ben bunu atayım mı yoksa saklayayım mı diye karar verdiği evre uykunun REM evresi. Öğrenme dediğimiz şey bir bilgiyi kendinize sahiplenme, gerçek anlamda kalıcı kılma uyku sırasında oluyor. Bu ne demektir? Eğer doğru düzgün uyumazsanız yeterince öğrenemezsiniz. Eğer çalıştım sabahlara kadar çalıştım, neden olmuyor? Çünkü o, yani geçici belleğinize alıyorsunuz o bilgiyi ve aslında öğrenmiyorsunuz. Sadece o an için öylesine ezberlemişsiniz gibi oluyor ama ondan sonra aradan zaman geçince uçup gidiyorlar. Neden? Çünkü doğru bir zamanlamayla uyumamız gerekiyor ki o bilgiler kalıcı olsun ve yerleşsin. Yoksa her şey böyle kargacık burgacık birbirine karışır. Aynen öyle. Her şey birbirine karışır.
1: Evet.
0: Gerçekte öğrenme dediğimiz şey uyku sırasında olur. Bu yüzden uyumadan önce işte çalışın ya da uyumadan önce bir şeylere bakın, gözden geçirin ya da zihninizden geçirin ki ha, beyin bunun önemli olduğunu algılasın. Uyuduğunuz zaman da onu gerçek anlamda sahiplensin. Aynı şekilde beynin veriyi, ben bugün bunları gördüm, işte şunları sileyim, bunları kendime saklayayım dediği süreçte, yani verileri işlediği süreçte yine REM süreci aynı şekilde. Onlarda da gereksiz bilgilerin silindiği süreç bu süreç. Bu çok önemli. Neden? İşte zihnimizin çünkü boşalması gerekiyor. Bana 4 saat uyku yetiyor dediniz. Ertesi gün kalktınız, ya bende odaklanma problemi var. Hayır, yani odaklanma problemi yok. Uyku problemi var.
1: Dinlenmedin,
0: uyusaydın,
1: uyumadın.
0: Odaklanabilirdin. Uyusaydın kolay öğrenebilirdin. Uyusaydın dinlediğini daha iyi anlardın. Daha etkin dinleyebilirdin. Hepsi aslında uykuyla alakalı.
1: Evet.
0: Geçelim bir sonraki maddeye.
1: Geçelim. Fiziksel performans. Ben birazcık aslında mesela bedenin hareketini beynin hareketine benzetiyorum. Uyku sporcular dahil olmak üzere fiziksel performansı artırabilir. Uyku yetersizliği de spor performansını azalmaya ve spor yaralanmalarının riskini daha çok artırmaya yol açabiliyor. Yani bedenimiz, kaslarımız çalışıyor, spor yapıyoruz. Ve onu birazcık dinlendirmezsek doğal olarak da çok, yani üstüne mesela hemen tekrardan çok ağır şekilde spor yaparsak kaslarımızda çok acılar hissedebiliyoruz, değil mi?
0: Ağır bir şekilde yapmamıza da gerek yok. Şimdi şöyle, ilk maddeye geri dönersek, hani restorasyon dedik ya.
1: Evet.
0: Şimdi spor yaptığımız zaman ne oluyor? Mikro yırtıklar oluşuyor kaslarımızda. Normalde kas kütlesini bu şekilde kazanıyoruz. O mikro yırtıklar doluyor, yani yeniden restore oluyor. Onların arasına tekrar kas dokusu üretiliyor ve o zaman işte çoğalmış oluyorlar, o yırtık dolduğu için kas büyümüş oluyor. Şimdi siz uyumazsanız bu kas kendini toparlayamaz, kendini restore edememiş kasın üzerine, hadi kası bırakın bağların üzerine tekrar yükleniyorsunuz. Tabii ki de sakatlanacağız. Zaten de normaldeki hızınıza, yani uyuduğunuz zamanki hızınız, uyuduğunuz zamanki ağırlık kaldırabilme potansiyeliniz, doğru düzgün uykunuzu aldığınız zamanki replerinize, yani tekrar sayılarınıza falan bakın, her zaman daha iyidir. O yüzden çok ağır antrenmanlardan önce uyumak gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Mümkün değil, çünkü vücudun enerji dengelerinin de tekrar sıfırlanması gerekiyor. Yani uyku ve beslenme normalde sporun alt temelini oluşturan şeyler. Doğru düzgün uyumadıkça, doğru düzgün beslenmedikçe istediğiniz kadar spor yapın, yani sakatlanırız.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki maddemiz de duygusal denge. Hı hı. Duygusal dengenin korumasına yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak, duyguların düzenlenmesini, sosyal ilişkileri, genel duygusal sağlığı da destekliyor.
0: Evet. Özellikle ilişkiler konusunda.
1: Evet.
0: Eğer uykusuzsanız kendinizi kendinize kaparsınız.
1: Hı hı.
0: Çünkü neden? Aslında kendinizi korumaya almaya çalışıyorsunuz bir açıdan. Çünkü siz kendiniz bilinçli olarak ben iyi durumda değilimi kabul etmeseniz bile beyin bunu biliyor. O yüzden ilişkileriniz bozulmaya başlıyor. Zaten dediğimiz gibi daha önceden duygusal, diğer tarafta dediğimiz gibi beyin çok yüklendiği için bazı duygu durumu bozuklukları ortaya çıkabiliyor.
1: Hı hı.
0: Mental olarak. Yani normalde o kadar da tepki vermeyeceğiniz bir şeye fazla tepki verebiliyorsunuz. Normalde çok çok büyütmeyeceğiniz bir şey çok büyük bir sorunmuş, problemmiş, işin içinden çıkılmazmış gibi görünüyor.
1: Hı hı. Evet.
0: Halbuki normalde uyuduğumuz zaman her şey daha hallolur ya. İnsanlar daha sevimli gelmeye başlıyor. Normalde çok kızdığınız şeylere o kadar kızmayabiliyorsunuz. Siz öyle tepkiler vermeyince olaylar da büyümüyor. Ve insan ilişkileri daha iyi olduğu zaman iş hayatınız, okul hayatınız her şey daha iyi ilerliyor. Dolayısıyla uyku bizim sosyal yaşamımızı da etkiliyor. Eskiden insanlar
1: hı hı.
0: hava karardığında uyuyor, hava aydınlanıyor, uyanıyor. Biyolojik saatle.
1: Hı
0: hı. Şimdi zaten karanlıkta kalkmak zorunda kalıyoruz.
1: Evet.
0: Yani yılın belirli bir dönemi karanlıkta kalkılıyordu. Okula gittiğimiz zamanlarda ya da işte ben yine öğretmen olarak da okula gittiğim zamanlarda.
1: Hı hı.
0: Bu zaten vücut için zor bir durum. Bir de üstüne... Biz gece de geç yatarsak ya da az uyumaya çalışırsak vücut kendini tamamen kapıyor. Yani orada insanlar hep sizin için savaş kaç durumuna geldiğinizden ötürü hep savaşılacak bir şey ya da kaçılacak bir şey. Çünkü kendinizi sürekli olarak tedirgin hissediyorsunuz. Bu da çok son derece ilkel güdülerimizin bizde oynadığı oyunlar.
1: Evet.
0: Başka bir şey var mıdır? Ama geçmeden
1: var, ama
0: önce
1: evet,
0: bir
1: araya girmemiz iyi olur galiba. Bu arada lütfen bize yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirlerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan buradayız. You

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Aradan sonra tekrar Radyo Light'tayız.
1: Evet.
0: Tekrar başka bir dünyadayız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün uykudan bahsediyoruz. Dedik ki hani böyle aramızda aman bana şu kadar uyku yetiyor diyenler var. Hayır dedik, öyle değil. 8 saat, 9 saat gerçekten uyumamız gerekiyor. Ve neden uyumamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz şimdi. Daha sonra da uyku bozukluklarıyla alakalı bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Nasıl daha uyumaya kendimizi ikna ederiz diye. Kesinlikle ve kesinlikle 8-9 saat uyumamız gerekiyor. Bunun herhangi bir şekilde uçarı kaçarı yok.
1: Yok.
0: Bana 6 saat yetiyorluk bir durum yok. Öğrenemeyiz.
1: Gerçekten.
0: Restorasyon olmaz. Yani bağışıklık sistemimiz kuvvetlenmez.
1: Fiziksel olarak
0: güçsüz düşeriz. Spor performansımız düşer.
1: Öğrenme konusunda zorluklar çekeriz.
0: Odaklanma konusunda zorluklar çekeriz.
1: Evet, zihinsel olarak gerçekten yenilenmemiş oluruz.
0: Ve netice itibariyle ilişkilerde kendimizi sürekli tehdit altında hissedeceğimiz için bilinçaltından ilişkilerimize bu olumsuz olarak yansır.
1: Evet, gerçekten.
0: Başka bir
1: geldik duygusal dengeye. Duygusal dengenin korunmasına yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak, duyguların düzenlenmesini, sosyal ilişkileri ve genel duygusal sağlığı da destekliyor.
0: Evet. Bundan biraz bahsetmiştik. Çünkü
1: evet.
0: İlişkilerde de dediğimiz
1: dedik.
0: Gibi hani öfke patlamaları gibi şeyler ya da bir şeyleri fazla büyütmek gibi şeyler söz konusu olmaz eğer uyursanız.
1: Evet.
0: Daha kendinize odaklı, daha kendinizi böyle nasıl diyeyim size dışa açabilen, neden çünkü tehdit altında hissetmeyen kişiler olursunuz. Kendinizi koruma ihtiyacı duymazsınız.
1: Evet.
0: Eğer yeterince uyuduysanız.
1: Bir sonraki bir başka önemli nokta da fiziksel sağlık. Kalp sağlığı, diyabet riski, kilo kontrolü, bağışıklık fonksiyonu ve hormonal düzenleme gibi fiziksel sağlık üzerine de olumlu bir etkiye sahip uyku düzeni.
0: Evet, mesele sadece fiziksel olarak baktığımızda sadece restorasyon değil. Hani dedik doku yenilenmesi, bağışıklık sistemi sadece bu değil. Genel olarak bazı hani böyle diyabet gibi hastalıkların sebepleri normalde çünkü insülin ve karaciğer kendini toparlayamıyor gibi bazı durumlar var. Diğer meseleyi anlatayım, hormon meselesini. Vücudunuzda genelde iki, işte bir yapıcı bir yıkıcı diyeyim şimdi. Çok fazla terim kullanmayalım. Mod var. Geceleri normalde yapım modundasınız. Sabahları yıkım modundasınız. Şimdi bu yapım modunu kullanabilmeniz için uyumanız gerekiyor. Yoksa bu yapım modunu kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla sabah kalktığınızda vücut kortizol salgılıyor. Ve bu sizde aslında hani vücuda sürekli sen kendini korumalısın ya da hastasın ya da bir şeylerle mücadele etmelisin, savaşmalısın diyen bir şey. Şimdi sürekli o salgılandı. Gece salgılanan tamam iyi durumdasın, merak etme her şey yolunda, iyileşiyorsun diyen bir şey.
1: Evet.
0: Ve siz bunun size denmesini engelliyorsunuz. Her şey yolunda, iyileşiyorsun denmesini engelliyorsunuz. Ve sürekli hayır savaşmalısın, hayır savaşmalısın diyen bir hormonun ellerine kalıyorsunuz. Bütün gün boyunca. O yüzden eğer genetik olarak da taşıdığımız bazı hastalık riskleri varsa bunlar gereğinden hızlı ortaya çıkabiliyor. Kendimizi toparlayamıyoruz. Bu yüzden de çok hormon hastalığı da çıkıyor ve her hastalıkta doktorlar uyku düzenine dikkat edin diye söylüyor. Kalp hastalıkları evet, neden? Çünkü yine sürekli olarak yıkım modundayken kalp o kadar pompalıyor. Ne zaman dinlenecek?

0: Tabii ki biraz daha yavaş tempoda çalışmak kalbin de hakkı.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: O da kendini restore edecek vesaire. Organlarımızı sevelim. Yani ben diyorum midemize de gerçekten yani bir şeyleri sindiriyor, ediyor ve sonuçta onun da bir süre dinlenmeye ihtiyacı var. Kilo kontrolüyle alakalı olarak sürekli savaş kaç modunda olursanız, sabahki yıkım modunda olursanız doğal olarak ben kendim beslemeliyim, ben kendim beslemeliyim. Ama uykuda böyle bir şey olmuyor. Uykuda yapıyorsunuz. Bir haber okumuştum işte uyuyarak zayıflayın falan diyor.
1: O.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Gerçekten doğru. Çünkü o hormonların, o insülin dengesinin vesaire sağlanmasında da uykunun rolü var. Hiçbir şey değilse şöyle pratik olarak düşünün. Ben gece oturup oyun oynasam ya da bir şeyler yapmaya çalışsam eninde sonunda acıkacağım ve bir şeyler atıştıracağım. Hiç değilse gece doğru olan saatte uyuduğunuzda en azından o kalorileri de almıyor oluyorsunuz. Onu bırakın gece yapım modunda olduğunuz için yediğiniz her şey size bir yağ
1: Yağ
0: olarak
1: olarak.
0: geri dönüyor.
1: Evet.
0: O yüzden gerçekten kilo açısından da uyumak önemli.
1: Genel iyi hissetmek için de çok önemli. Vücudun zihin sağlığınızı destekleyerek genel olarak iyi hissetmemize de yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak genel yaşam kalitesini de arttırıyor. Günlük aktivitelerimizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemize de destek sağlıyor.
0: Aynen öyle. Çünkü zaten sürekli yorgunum, onu yapamam, yorgunum, bunu yapamam, yorgunum. Günlük hayatımız öyle bir hale geliyor ki ne bir şey yapacak halimiz var, ne tam uyuyabiliyoruz
1: Evet.
0: ve böyle boşa geçen bir zaman, hani böyle maçlarda oynanmayan süre vardır ya, öyle bir şey haline geliyor artık. Hani ne tam olarak oyunun dışındasınız, ne tam oyun bitmiş, ne de bir şey oynuyorsunuz. Öyle bir hale geliyor bütün günümüz.
1: Evet,
0: O
1: gerçekten öyle.
0: yüzden uyku önemli.
1: Çok önemli.
0: Peki, diyelim ki şimdi uyuyamıyoruz.
1: Nasıl?
0: Neler yapabiliriz
1: Neler yapabiliriz?
0: uyuyabilmek için?
1: Uykumuzu daha kaliteli bir hale getirmek için neler yapabiliriz? Bunun üzerine birazcık konuşalım. Uyku düzenini düzenleyebiliriz. Her gece aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmaya çalışabiliriz. Düzenli bir uyku programı vücudumuzun daha doğal uyku düzenini oluşturmasına da yardımcı oluyor.
0: Bunu genelde uygulamalarla yapmayı başaranlar var. Burada önemli olan şey uyumaya karar verdikten ne kadar sonra uyuma kısmına geçebiliyorsunuz? Önce bunu belirlemeniz lazım. Benim dikkat ettiğim şey ben yatayım ya dedikten anca bir saat sonra yatıyorum.
1: Gerçekten böyle yapıyoruz.
0: Çünkü neden? Son şu videoyu da izleyeyim. İşte bir gideyim şunu yapayım. Su içeyim, dişimi fırçalayayım, ne bileyim. Hani illaki bir şeyler çıkıyor ve bir saat alıyor. O zaman eğer 12'de uyumak istiyorsak uykuya geç alarmınızın mesela 11'de çalması lazım. Tamam yat ama ertelemeden. Eğer uyumayı ertelersek sabah da uyanmayı ertelemeye çalışıyoruz. O da çok mümkün olmuyor, bir yere kadar mümkün. O yüzden de bu uygulamaları kullanabilmek iyi bir şey. Size söylüyor şu kadar uyku zamanın kaldı ve bunun 8 saatin altına inmemesi lazım. Dolayısıyla eğer uykudan önce uykunuzu getirmek için bir şeyler yapacaksanız bunu uykudan bir saat önce
1: Erken
0: yapmaya
1: başlamak
0: başlamanız
1: gerekiyor.
0: gerekiyor.
1: Rahatlamanızı artırabilirsiniz. Artırmak için de stres azaltıcı tekniklere başvurabilirsiniz. Örneğin meditasyon, derin nefes alma, yoga veya sıcak bir banyo gibi rahatlamanızı sağlayacak, artıracak aktivitelerde denenebilir.
0: Bu konu hakkında biraz daha detaylı konuşalım ama önce bir araya
1: Araya
0: gidelim.
1: girelim. Evet, sonrasında uzun uzun yine rahat bir şekilde konuşabilelim. Bu arada bu konuyla ilgili sizin farklı fikirleriniz varsa şunu da yapabilirsiniz diyebilirsiniz belki. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo
1: geldiniz.
0: Light'tasınız. Değerli dinleyicilerimiz, başka bir dünyadasınız. Ve biz sağlıklı olmaya kafayı taktık. Dolayısıyla evet. Hani diyoruz ya, önce kendimizden başlayacağız. Başka dünyaların kapılarını açabilmek için. Ve bugünkü konumuz uykuydu. Neden uyumamız gerektiğine baktık. Sanırım ikna edebilecek kadar bir şeyler paylaştık diye düşünüyorum. Sonradan peki uyuyamıyoruz. Nasıl uyuyacağız? Buna baktık. Öncelikle bir düzen. Bu düzen için belki bir program kullanılabilir ve bir saat öncesinden, artık sizin için belki iki saat önceden, o uyku moduna geçmeye başlamamız gerekiyor dedik. Sonrasında Gamze bir şey söylemişti aslında, stresimizi azaltmamız gerekiyor diye.
1: Evet.
0: Aslında bu konu üzerinde biraz daha konuşmak istiyorum. Bazı şeyler gerçekten çok işe yarıyor. Nefes çalışmaları,
1: evet.
0: Yatmadan önce ama... Yatmadan önce yapılan nefes çalışması dikkat etmek lazım. Biz burada nefes terapisinden vesaire bahsederken, mesela dedik ki bazıları enerji verir, bazıları sakinlik verir. Dolayısıyla ateş nefesi içeren şeyler yapmamamız
1: enerji
0: gerekiyor.
1: Enerji verirse
0: evet,
1: daha çok uyuyamayız.
0: Daha çok uykunuz kaçar. Hangi nefes çalışmasını yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku öncesi yapılması uygun olan şeyler yapmalıyız. Stresi azaltmak için duş almak gerçekten çok işe yarıyor.
1: Duş gerçekten.
0: Eğer duş alamıyorsanız da yüzünüzü yıkamak da işe yarıyor. Aslında normalde denir ki soğuk suyla yüz yıkayınca işte uyanırız. Hayır, o öyle bir şeydir ki su gereken dengeye sokar. O an vücudunuz uyuması gerekiyorsa uyutur, uyanması gerekiyorsa uyandırır. Ilık suyla belki yüzümüzü yıkadığımız zaman, bazıları diyor ki tam tersi, soğuk suyla yıkayın. Daha çok işe yarıyor. Ben çok soğuk suyla yıkamaktan.
1: Evet, ben de öyle.
0: Ama o ferahlık hissi size hani yatağa yattığınızda daha kolay uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Onun haricinde evet, çaylar kullanabiliriz. Hani ben küçükken hemen annem uyuyacaksın dediği zaman süt istiyorum derdi. O da hani laktozun, laktik asitin hafiften böyle yorgunluk verici özelliğini kullanmak için
1: evet,
0: de olabilir.
1: Yoğurt.
0: Ve kazein protein de iyi bir şey. Biliyorsunuz kazein protein var süt ürünlerinde. O da zaten çok uzun vadede çözülen bir protein. Bazıları diyor aslında sabah almanız daha iyi. Genel kanıya uymak aslında daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü zaten uzun vadede çözülüyor. O gece boyunca hem bizi rahatlatıyor hem de gece boyunca çözülerek sabahleyin bize enerji verebilir hale geliyor.
1: Evet. Uyku ortamınızı optimize edebilirsiniz. Karanlık, sessiz ve böyle serin bir uyku ortamı yaratabilirsiniz. Odanızı perdelerle kapatabilirsiniz. Gürültüyü azaltabilecek uygun bir sıcaklıkta bir ortam yaratabilirsiniz. Belki işte 18-22 derece arasında odanızı tutabilirsiniz. Bu da gerçekten işe yarayan yöntemler arasında.
0: Evet, özellikle korku gibi bir probleminiz varsa, bunu gerçekten çözmek gerekir. Yani o odada bir şey yok. Hani küçükken koltuk oynuyor diye düşündünüz diye o odada bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Tabii bunun için uzmanlara danışılabilir ya da kendiniz bir şekilde bu korkuların üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Normalde uyuduğumuz ortamın karanlık olması gerekiyor. Bu salgılanan hormonlardan kaynaklanıyor. Öylesine sadece daha kolay karanlıkta işte dikkatimiz dağılmaz, daha kolay uyuruz diye değil.
1: Evet.
0: Yani bazı hormonlar sadece karanlıkta uyurken salgılandığı için ortamın karanlık olması gerekiyor. Sessizlik meselesi, ben müzik dinleyerek uyuyorum, evet olabilir ama normalde tam uyuduğunuzda gerçekten sessiz olması, hani dedik ya çünkü beyin kendini boşaltacak vesaire. Bir yandan siz veri girişi yapmaya devam ederseniz zorlanabilirsiniz. Ama binöral, yani çift nöronlu mu oluyor Türkçesi bunun? Binöral sesler dinleyebilirsiniz. Bunlardan bahsedecek miyiz bilmiyorum. Ama en sonunda bunu tüyolar olarak ekleyelim. Bir sonraki maddemiz nedir?
1: Elektronik cihazları sınırlayın. Kendi açımdan ben baktığım zaman etkiliyor. Ekranların mavi ışığı melatoninin adı verilen uyku hormonunu azaltıyormuş ve uyku kalitenizi de düşürüyormuş. Uyku öncesi en az böyle bir saat boyunca ekranlardan uzak durmaya çalışırsak bu da uyku kalitemizi daha iyi hale getirebilir.
0: Ekranların mavi ışığından kastımız ekranın mavi olması değil bu arada. O bizim gözümüze gelen ama bizim mavi olarak görmediğimiz alt ışınlar da var. Yani her ihtimalde filtre de kullansanız ekrandan gelen ışık melatoninin salgılanmasını engelliyor. O yüzden bir süre öncesinden o videolardan, maalesef bilgisayarlarınızdan, oyunlardan uzaklaşmaya başlamanız gerekiyor. Zaten de normalde ilginizi çektiği için sizi uyanık tutan bir şey. Ve onunla bağlantınızı kestiğiniz zaman, ben mesela Gamze'yi arıyorum, Gamze'ye ulaşamıyorum. Neden? Çünkü uçak modunu almış falan. Telefondan ulaşılamıyor.
1: Evet.
0: Çok doğru bir davranış. Tabii ki telefonlarımız yanımızda olsun. Özellikle böyle deprem sürecinde aslında normalde diyorduk ki şarj ederken de yanımızda kalmasın. Telefon bizden uzak olsun, radyasyon salgılıyor vesaire. Ama tabii deprem sürecinden dolayı herkes yine telefonları yanımıza alalım kanısına geldi. Ki,
1: ne yazık ki.
0: Evet, doğru, telefonlar yanımızda olsun.
1: Hı-hı.
0: Ama kendi kullanımınızı sınırlamanız gerekiyor. Çünkü oradan bildirim geliyor ve merak ediyorsunuz, tekrar açıyorsunuz, tekrar o sırada başka bir şeyler görüyoruz. Öyle öyle yine zaman geçmiş oluyor. O yüzden uyumadan önce, belirli bir süre öncesinde kesmek lazım sosyal medya kullanımını. Var mıdır başka bir şey?
1: Tabii ki.
0: Buyurun.
1: Düzenli egzersiz yapın. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi öyle bir tembelleşiyoruz ki kendi adımda söyleyeyim. Yani bir şeyleri yapmak istemedikçe daha çok yapmak istemiyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve doğal olarak da senin de her zaman söylediğin gibi bana, enerji biriktiremiyoruz vücudumuzda. Ve daha çok yorgun hissediyoruz. Bazen bu yüzden aslında uyuyamıyoruz. Ama egzersiz, düzenli şekilde egzersiz yaparsak bu uyku kalitemize de etki ediyor.
0: Hı hı.
1: Ancak uyku öncesi aşırı yoğun egzersizden de kaçınmamız gerekiyor. Çünkü bu vücudumuzun da rahatlamasına, yardımcı olmasını zorlaştırabiliyor.
0: Daha böyle sakin şeyler yapılabilir,
1: evet,
0: uyku öncesinde. Onun haricinde günlük hayatınızda egzersiz yapmak, beyin yorgunluğuyla vücut yorgunluğunun dengeli olması gerekiyor. Eğer o gün çok beyniniz yorulduysa ama hiç vücudunuza bir şey yapmadıysanız, spor yapmalısınız, hayatınıza sporu sokmalısınız ki o dengedeyken uyuyabiliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Ya da fiziksel olarak bazen çok yorulduğunuzda ve beyinsel, hani zihinsel olarak bir şey yapmadığınızda yine uykuya dalmak zorlaşıyor.
1: Hı hı.
0: O yüzden bu egzersiz meselesi gün içinde egzersiz yapmakla alakalı.
1: Hı hı.
0: Bir sonraki maddeye geçelim. Süremizin sonuna geliyoruz.
1: Aynen öyle. Alkolden ve kafeinden mümkün olduğunca kaçınalım. Bu da uyku kalitemizi kesinlikle olumsuz etkiliyor. Alkol REM uykusunu azaltabiliyor ve daha sık uyanmamıza neden oluyor. Kafein ise uyanıklık düzeyini de artırabiliyor ve uykusuzluğa da yol açıyor.
0: Evet, normalde kafein zaten biliyorsunuz uyanık tutmak için olan bir şey.
1: Evet.
0: Ama bu kesinlikle sağlıklı değil. Çünkü aslında yorgunsunuz ve yorgun değilmişsiniz gibi hissettiriyor size.
1: Hı-hı.
0: Aynı şekilde teyin de, yani çayda da var aynı şey, sadece kahvede değil. Ve bazı enerji içeceklerinde de tabii ki kafein artırılmış oluyor onların. Anksiyete sahibi olursunuz. Eğer böyle kalp çarpıntım var falan, çok anksiyeten var diyorsanız, kahve çay tüketiminden dolayı da olabilir. O yüzden bunları sınırlamak gerekiyor. Ama size ufak bir şey.
1: Uh-huh.
0: Eğer kahve içip, özellikle de böyle espresso gibi küçük hemen tüketebileceğiniz kahveler içip ondan sonra üzerine 20 dakika uyursanız, beyindeki bütün reseptörler sıfırlandığı için sanki yeni bir güne başlıyormuşçasına yorgunluğunuz geçmiş olur. Bu da ufak bir şey tabii.
1: Hmm.
0: Kahve içer içmez etki etmiyor. Normalde bir belirli bir süresi var. O kafeinin tamamen beyne taşınmasıyla alakalı, dönüştürülmesiyle alakalı. O yüzden hemen içer içmez eğer uyursanız, siz uyurken o çözüldüğü için bütün reseptörleriniz sıfırlanıyor. Bir diğer şey, uykuya dalmadan önce ve programı da kapayacağız. En son artık bunu söyleyeyim, bitsin. Vücudunuzun ayaklarınızdan başlayarak bütün kaslarını aşırı derecede kasın. Sonra birden bırakın. Vücudunuzun nerede olduğunu farkında olmanız gerekiyor. Yatağı hissedin. Sorun kendinize. Ayağım nerede, bacağım nerede, işte şu an burası yumuşak mı, pürüzlü mü falan filan. Bunları hissediyor olmanız gerekiyor. Ve daha sonrasında mesela ayaklarımı sıktım, böyle bütün kaslarımı titrettim iyice, ondan sonra bıraktım. Bacaklarımı sıktım, bütün kaslarımı titrettim, bıraktım. Aynı şekilde kolumu, yüzümü, bütün vücudumu kastım ve bıraktım. O bırakma hali birdenbire kaslarınızda bir gevşeme oluşturacağı için sizi uykuya daha kolay sokabilen bir şey. Rahat bir şekilde uyumanız lazım. Uyku sinyallerinizin olması lazım. Öncesinde kitap okumak gibi, öncesinde belirli bir şey yapmak, sabah sayfalarınızı ya da akşam işte sayfalarınızı yazmak gibi. Biraz daha bu uyku öncesine kendimizi şımartma vakti olarak ayırabilirsek, öyle sosyal medyada zaman harcayarak değil de daha kendimiz için, çünkü kendimiz oradaki videolardan daha önemliyiz. Onu asla kendimiz için yapmıyoruz, o videoları izleme işini. Başkalarının işine yarıyor, bizim işimize çok da yaramıyor. Onu eğlence evet. zamanı olarak ayrı bir zamanda yapabiliriz. Ama uyku öncesinde o son bir saati kendimize ayıralım. O zaman çok daha mutlu olacağız.
1: Evet.
0: Geldik bugünün sonuna. Hayatınıza biraz dokunabildiysek
1: evet.
0: ne mutlu bize. Her seferinde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bize ulaşmayı unutmayınız. baskabirdunya369@gmail.com Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölüme
1: Görüşmek
0: kadar kendinize
1: üzere.
0: İyi bakın.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı'nın yüreğini en çok kederlendiren şey, onun lütfunu tadanların bunu eyleme dökmemeleridir. Tanrı sizi seviyor ve şöyle diyor: "Bak, ben ne yaptım? Konumuna bak, bereketine bak. Eylemlerin sana lütufla verdiğim konuma uygun mu?"
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Tanrı'nın lütfunun yaşamlarımızdaki etkisi nedir? Yaşamlarımız onun lütfunun sonuçlarını yansıtıyor mu? Bugünkü paylaşımda bu konuları ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Sevgili dostlar, bizler kendimizi nasıl görüyorsak öyle hareket ederiz. Eğer kendimi cennet yolunda başarısız, bocalayan, yenik düşmüş kirli bir günahkar olarak görüyorsam ve cennete kıl payı gireceğimi düşünüyorsam, o zaman yaşamımda böyle olur. O zaman yaşamımdaki günahı hoş görürüm. Çünkü kendimi öyle görüyorum. Ama Tanrı bizi kesinlikle böyle görmüyor sevgili dostlar. Eğer imanlının eylemleri ve konumu aynı değilse bir mücadele olacağı muhakkaktır. Hepimiz ister geçmişte ve şu an, isterse gelecekte bu mücadeleyi yaşarız. Elçi Paulus bu noktada bir temel atıyor ve ardından öğütler veriyor. Ama bunu büyük bir bilgelikle yapıyor. Konumları Tanrı'nın bakış açısıyla görmelerini istiyor ve sonra da eylemlerine değiniyor. Korintli Hristiyanların eylemleriyle konumları arasında büyük bir fark vardı. Elçi Paulus onları 18 ay süresince eğitip öğretiş verdiği halde konumlarını anlamamışlardı. O gün Korint Kilisesi için geçerli olanlar bugün dünyadaki her kilise için geçerlidir. Aynı sorunlar, aynı yürek sancıları, aynı ayartılar ve aynı durumlar hala geçerlidir. Sadece coğrafi yer farklıdır. O zaman şu iki sözün ışığında bu konuya tekrar bakmanızı istiyorum. Benim konumum nedir? Eylemlerim nelerdir? İkisi aynı mı yoksa bu noktada sürekli bir çelişki mi var? 1. Korintliler 1. bölüm 2 ve 3. ayetlere bakalım. 1. ayette Elçi Paulus kendisini tanıtıyor ve bu mektubu Korint topluluğuna yazdığını söylüyor. 2. ayetin son kısmında yazdıklarına dikkat edecek olursanız, bu mektup sadece Korintlilere yazılmamıştır. Bakın ne diyor? Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Elçi Paulus mektuplarını genellikle lütuf ve esenlik sözleriyle tanıtır. Ama 2. ayette konumumuzun ne olduğuna özellikle dikkat etmenizi isterim. Burada geçen sözcük sık sık kötüye kullanılmıştır. Bakın ne diyor? Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere lütuf ve esenlik olsun. Her imanlının konumu nedir? Ruhsal konumumuz başkadır sevgili dostlar. Tanrı'nın lütfu sayesinde başka bir konumumuz var. Bakın ne diyor? Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere. Peki, kutsal kılınmış ifadesiyle ne demek istiyor? Burada kutsal kılınmış derken bir şeyi anlamanızı istiyorum. Kutsal kılınmak, Tanrı'yla sahip olduğumuz konumsal ilişkidir. Ama sadece konumsal bir ilişki değil, aynı zamanda yaşamsal bir ilişkidir. Size bununla ne demek istediğimi açıklayayım. Bizler kurtuluşa kavuştuğumuz zaman kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'ya adandık. Görmenizi istediğim şey şudur. Kurtuluşa kavuştuğunuzda kutsal kitaba göre İsa Mesih'e vaftiz edildiniz. Kutsal ruhun kutsal kılan etkinliği Tanrı'ya adanmış olmamızdır. Bu konuda benim herhangi bir seçimim yoktur. Bu seçim Tanrı'nın bizim yaşantımızda gerçekleştirdiği bir seçimdir. Siz Mesih'i kabul ettiğinizde acaba Rab'be hizmet edecek miyim diye sormazsınız. Gerçek şu ki kurtuluşa kavuştuğunuzda Tanrı'ya adanmış olursunuz. Bu işlemi gerçekleştiren sevgili dostlar siz değilsiniz. Kutsal kılındığınızda Mesih'e vaftiz edildiniz. Bu tıpkı bir asmaya aşılanmak gibidir. Kutsal ruh sizi karanlığın egemenliğinden kurtarıp ışığın egemenliğine aktarmış ve Tanrı'nın yüceliğine adamıştır. Elçi Paulus'un en sevdiği terim nedir gibi bir sorunuz olursa bunun yanıtı Mesih'te terimidir. Evet, Elçi Paulus yaşamındaki her şeyi asmaya aşılanmış olmanın çerçevesinden görüyordu. Artık Mesih'in bir parçası olmuş, karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine geçmişti.
İmanlılar İsa Mesih'te Tanrı'nın hak edilmemiş ve kazanılmamış lütfuna sahiptirler. Elçi Pavlus 1. Korintliler 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle diyor: Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Bu bölümün 2, 4 ve 5. ayetlerine dönelim. Şimdi onları okuyalım. Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi, Mesih'te her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz. Dikkat ederseniz ilk 9 ayette İsa Mesih'in adı 9 kez geçiyor. Bir deyiş kısa bir sürede çok kez tekrarlanıyorsa Tanrı orada bir şey söylemeye çalışıyordur. Burada İsa Mesih

Sizler de öğretiyi öğreniyorsunuz. Tanrı sizi zenginleştiriyor ve ne kazandırıyor? Anlayış. Bunlar konumunuzun size sağladığı bereketlerdir. Elçi Paulus şöyle diyor: sizin anlayışınız var, sizde gerçek var, sizler kutsal kitabın öğrencilerisiniz. Elçi Paulus, Korint'teki yeni imanlılara yaşamının 18 ayını vermişti. 1. bölümün 6 ve 8. ayetlerinde şöyle diyor: şöyle ki Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. İkinci bereket de şudur sevgili dostlar: Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi, Mesih'te her bakımdan, her tür söz ve bilgi bakımından zenginleştiniz. Şimdi, üçüncü bereket 7. ayette geçiyor. Birlikte okuyalım. Şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Evet, Tanrı Korint'teki kiliseyi ruhsal armağanlar konusunda başka hiçbir kilisede görülmeyen oranda kutsamıştır. Ruhsal armağanların hepsine sahiptiler. 1. Korintlilerin 12 ve 14. bölümleri bu bereketleri ayrıntılı olarak sıralar. Hiçbir ruhsal armağandan yoksun değildiler. Üstelik Tanrı onları Rab İsa Mesih'in dönüşüne yönelik büyük bir beklentiyle doldurmuştur. Hepsi bu kadarla da kalmıyor. Onların ne gibi sorunlarla boğuştuğunu hatırlayın. Korint Kilisesi bölünmüştü. Apollocular, İsa'cılar, Pavlusçular ve Petrusçular vardı. Benliğe uyuyorlar, birbirlerine dava açıyorlar, akrabalar arasında cinsel ilişkiye göz yumuyorlar, Rabbin sofrasına saygısızlık ediyorlar, İsa Mesih'in ölümden dirildiğine inanmıyorlardı. Bunların hepsini bilen elçi Paulus 8. ayette nasıl yazdı? Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Burada geçen kusursuz sözcüğü bir hukuk terimidir. Anlamı şudur: İsa Mesih döndüğünde ve sizler yargı kürsüsüne oturduğunuzda size karşı bir suçlama olmayacak. Elçi Paulus, Korintliler gibi bu denli benlikte yaşayan insanlara nasıl böyle bir şey yazabildi? Bir yandan Rab İsa Mesih'in gelişini bekliyorsunuz derken, diğer yandan yargı gününde size karşı bir suçlama olmayacak diyor. Dostlar, eğer konumlarına değil de eylemlerine dayanarak Tanrı'nın huzuruna çıkacak olsalardı, cennete girmek şöyle dursun, kapısına bile yaklaşamazlardı. Eğer İsa Mesih'in günahları bağışlatan ölümünü anlamazsanız, diğer tüm konularda yanılırsınız. Şimdi, aklanmanın anlamı neydi? Tanrı'ya karşı söz dinlemez tavrımıza ve günahlarımıza rağmen İsa Mesih bizim cezamızı ödemiş ve bizi suçsuz ilan etmiştir. Bu nedenle onlara kusursuz olduklarını söyleyebiliyor. Neden? Eylemlerinden değil, konumlarından ötürü. Tanrı'nın lütfuyla kurtarılmış bir konumdaydılar. İsa Mesih bedeli çarmıhta ödedi ve böylece onları Tanrı'yı yüceltmek, ona kulluk edip tapınmak için Tanrı'ya adadı. İşte konumsal, kutsal kılınma bu demektir. Elçi Paulus bu ayetlerde peki kimi övüyor? Elbette ki Korintlileri değil, Tanrı'yı övüyor. 1. bölüm 4. ayette bakın ne diyor: Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrı'ma şükrediyorum. Eğer 1. Korintliler mektubunun tamamında anahtar bir ayet varsa, o da Tanrı'nın bizi Rab İsa Mesih aracılığıyla kendisiyle paydaşlığa kavuşturmasıdır. Konumumuz Mesih'tedir. Artık Tanrı'nın arzusu onun paydaşlığımızı günlük yaşamımızda devam ettirmektir. Peki konumumuz nerede? Konumumuz Mesih'te. Eylemlerimiz nerede? Elçi Paulus diyor ki, sizin konumunuz budur. Sahip olduğunuz bütün bereketler şunlardır: şimdi size düşen eylemlerinizi konumunuza uygun bir hale getirmektir. Dostlar, çok kutsanmış ama son

0: derece sefil durumda olan o kadar çok insan var ki. Eğer konumumu anlamazsam ve imanla yerimi alamazsam Tanrı'nın lütfundan zevk alamam. 9. ayette bakın ne diyor ve kendi adınızı siz kendiniz oraya yerleştirin. Ayeti okuyorum. Sizleri oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir. Eğer Mesih'teysek Mesih'le yürümeliyiz. Eğer Mesih'le yürüyorsam kutsallaşma süreci gerçekleşiyor, yaşantımı itiraf ve iman yoluyla temiz tutuyorum. Bu durumda eylemlerim konumuma uygun hale geliyor. Kutsal biri gibi davranmayabilirsiniz, görünmeyebilirsiniz ve hatta öyle de hissetmeyebilirsiniz. Ama kutsalsınız. Çünkü Tanrı sizin böyle olduğunuzu söylüyor. Eğer buna inanmıyorsanız Tanrı'ya inanmıyorsunuz demektir. Şimdi size bir şey göstereyim. Sana dürüstçe söyleyeyim. Ben günahkarım derken kendimi daha alçak gönüllü hissediyorum. Dostlar, benden daha alçak gönüllü değilsiniz. Fakat ben kutsalım derken başkalarından daha mükemmelim demek istemiyorum. Sizin görmenizi istediğim şey şudur. Tanrı bizim konumumuza bakmamızı istiyor. Konumumu ne kadar iyi görürsem eylemlerim de konumuma o kadar uyum sağlayacaktır. Tanrı'ya ayrıldığım için ve Tanrı kutsal olduğu için siz de kutsalsınız. Sizi kutsal ilan eden Tanrı'dır. Tanrı sizin adınızın kutsal Ahmet, kutsal Ali, kutsal Ayşe, kutsal Emine, kutsal Hakan, kutsal Gürkan olduğunu söylüyor. Siz bir kutsalsınız. Şeytan size gelecek ve sizin neden kutsal olmadığınıza ilişkin birçok neden sayacaktır. Ne var ki şeytan yalancıdır. Bize kutsal olduğumuzu söyleyen, daha bizi yaratmadan önce bizi tanıyan Tanrı'nın kendisidir. Bizler İsa Mesih'te kutsal kılındık sevgili dostlar. Çağrı yoluyla kutsalız. Peki ne yapmaya çağrılıyoruz? Diri Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa, onunla yürümeye çağrılıyoruz. Peki onunla nasıl paydaşlığımız olabilir? Hayatımızı temiz tutarak paydaşlığımız olabilir. 1. Yuhanna 1. bölüm 6. ayette bakın ne diyor? Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Hayatımı Tanrı'nın huzurunda temiz tutmak benim sorumluluğumdur. Bu da benim değil, onun gücüyle mümkündür. Bize düşen sorumluluk ona teslim olmuş bir yaşam sürmektir. Tanrı bize şöyle diyor, senin konumun şu, bunu kabul et ve eylemlerini konumuna uygun bir düzeye getirmeme izin ver. Korintli imanlılar bunu yapmıyorlardı. Çünkü sevgiyle yürümüyorlardı. Zaten kurtulmuş oldukları için her istediklerini yapabileceklerini sanıyorlardı. Onların elinde İncil yoktu diyerek itirazda bulunabilirsiniz. Bu doğrudur. Ama Tanrı bizi ne kadar aydınlıkta olduğumuza bakarak yargılar. Ellerinde İncil yoktu ama elçi Pavlus oradaydı. O eylemleri yapmamaları gerektiğini biliyorlardı. Onlara ne olduğunu biliyor musunuz sevgili dostlar? Yaşadıkları kent kilisenin içine sızdı. Atmosferdeki ahlaksızlık kilise bedenini işgal etti. Bunun sonucunda kurtulmamış insanlar gibi davranmaya başladılar. Tanrı böyle bir şeyin cezasız kalmasına izin verebilir mi? Hayır. Dikkat etmenizi istediğim iki nokta var. Günahlarımızı yüreğimizde içten bir tövbeyle Tanrı'ya itiraf ettiğimizde Tanrı bizi bağışlar. Ne kadar çok bekler ve günaha ne kadar derin batarsanız içinizde esenlik diye bir şey kalmadığını o kadar açık görürsünüz. Tanrı'nın bunu hayatından dışarı çıkar, bunu hayatından dışarı at dediği bir şeyi hala hayatınızda tutuyorsanız huzur diye bir şey kalmaz. Gerçek şu ki üstünü örtseniz de bundan kurtulamazsınız. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın muhteşem, harika, heyecan verici, sonsuz, açıklanamaz ve kavranılamaz lütfunu görmenizi istiyorum. Bize olan sevgisinden ötürü bizi kutsalları, kızları ve oğulları konumuna yerleştirdi. Tanrı'nın yüreğini kederlendiren bu konuma uygun bir düzeyde yaşamamamızdır. Eğer Tanrı yaşamıma hakim değilse kaybeden ben olurum. Tanrı'nın yüreğini kederlendiren şey yargı gününde bizi cezalandıracak olması değil, bu hayatta onun bereketini kaçırmakta olduğumuzdur. Günahlı bir hayat Tanrı'yı yüceltmez. Tanrı'nın yüreğini kederlendiren, onun lütfuyla bu konuma yerleşen bizlerin bu düzeyde bir yaşam sürmemesidir. Tanrı sizi yargılamıyor, size öfkelenmiyor. Sadece sevgiyle bakarak yaptıklarıma bak, konumuna bak, bereketlerine bak ve sonra neler yaptığına bak diyor. Eylemleriniz size lütufla bağışlanan konuma yakışıyor mu? Tanrı bizim konumumuza uygun yaşayan insanlar topluluğu olmamızı istiyor. Size şöyle diyor: senin için neler yaptığıma bak, seni ne kadar çok sevdiğime bak, senin Rabbin olmana ve seni istediğim gibi kutsamama izin verir misin? Evet, eylemlerimizin konumumuza yakışıp yakışmadığına biz karar vereceğiz. Bunu nasıl yapacağınızı sorabilirsiniz. Eylemlerim konumuma nasıl uygun olabilir diye sorabilirsiniz. Eylemlerimin konumuma yakışır olması demek, hiç günah işlemeyeceğim demek değildir. Yüreğimizin, yürüyüşümüzün, sözlerimizin ve irademizin Tanrı'ya yönelmesi demektir. Eylemlerimizi nasıl konumumuzla uyumlu bir düzeye çıkarabiliriz? Öncelikle sevgili dostlar, konumumuzun ne olduğundan sarsılmaz bir şekilde emin olmalıyız. Bunu da ben kendi başıma yapamam ama bende yaşayan kutsal ruh yapabilir. Beni yönlendirmek, rehberlik etmek onun sorumluluğudur. Benim sorumluluğumsa teslim olmak ve iman etmektir. İçinizde kutsal ruh yaşadığı için konumunuzu anlıyorsanız, kutsal ruh sizinle işbirliği yapacaktır. Konumunuzu ve kutsal ruhun hayatınızdaki etkinliğini imanla kabul ettikten, ona an ve an teslim olduktan sonra kutsal ruh ne yapar? Eylemlerinizin kutsal olan konumunuza uygun bir düzeye gelmesini sağlar. Kutsal demek, günahsız bir yaşam demek değildir. Hayatını yürekten Tanrı'ya teslim etmiş ve her gün Mesih'e dönük olan bir yaşam demektir. Tanrı sözüne iman ederek konumunuzu kabul etmeye razıysanız ve bunu düşüncenizde tutarsanız, eylemlerinizin konumunuza uygun bir düzeye çıkacağını garanti edebilirim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendinizi Tanrı'nın gördüğü gibi görmeye başladınız. En başta ne söylediğimi hatırlıyor musunuz? Değiştiremeyeceğiniz bir yaşam ilkesi vardır. Kendinizi nasıl görüyorsanız, eylemleriniz de öyle olur. Tökezlersiniz, yıkılırsınız, başarısız olursunuz. Peki, o zaman ne yapacaksınız? Ayağa kalkıp, Rabbe günahlarınızı itiraf edecek ve yürümeye devam edeceksiniz. Bazıları, sevgili dostlar, bunun işe yaramadığını söyleyebilir. Ancak Tanrı, eylemlerinizi konumunuza uygun bir düzeye çıkaracaktır. Şimdi dilerseniz birlikte dua edelim. Göksel Baba, İsa Mesih'in adında onların konumlarında şu iki terim çınlasın: konum, eylem, konum, eylem, konum ve eylem. Öyle ki yarın eylemlerimiz olması gereken yerde değilse konumumuzu hatırlayalım. Kim olduğumuzu bize yeniden anımsat. O zaman eylemlerimizi konumumuza yakışır bir düzeyde düzeltme imkanımız olur. Göksel Baba, her birimizin hayatında bunu yapacağını biliyorum. Mükemmel olamayacağımızı biliyoruz ama aynı zamanda yüreklerimizi Mesih'e döndürmeyi ve canımızı sana teslim etmeyi de biliyoruz. Çünkü bunları gerçekleştirecek olan biz değiliz, sensin. Ya Rab, o bayanın yüreğine, oradaki çiftin ve gençlerin yüreğine seslen. Onlar gerçeği biliyorlar. Çünkü işittiler. Şimdi ise İsa Mesih'i kurtarıcı, Rab ve Efendi olarak kabul etme zamanıdır. Ya Rab, bize Mesih'teki konumumuzun, bizim yaptıklarımıza değil de Mesih'in günahları bağışlatan ölümüne dayandığını bir kez daha hatırlatır mısın? Güvencemizin eylemlerimize dayanmadığını göster. Yoksa hepimiz hala kayıp olurduk. Konumumuz Mesih'in günahları kaldıran ölümüne dayanıyor. Ya Rab, gerçeğe uygun olarak Mesih'te yürüdüğümüzü görmeyi arzuluyorsun. Sevgili Göksel Babamız, hepimiz için benim bugün duam budur. Mesih'in adıyla, Mesih'in yüce, görkemli adıyla dua ediyorum. Amin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi, Rab'le olan ilişkimiz geliştikçe imanımız güçlenir. Ruhsal olarak da gelişiriz. Aynı zamanda bu bir süreç ve yolculuktur. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinize PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: J-E-S-U-S. J-E-S-U-S.
1: J-E-S-U-S.
0: King of kings.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Malaki 3. bölüm 8. ayete geldiğimizde bu insanların verdiği 7. alaylı cevaba geliyoruz. Bu kitapta 8 kere düşüncesizce yanıt verdiler. 8 kere huysuz çocuklar gibi Tanrı'nın yaptığı suçlamaları kabullenmediler. 8 kere bilmemezlikten gelerek söylediklerinden kaçmaya çalıştılar. Ve yine 8 kere dindarmış gibi davranarak cevap vermekten kaçındılar. Malaki 3. bölüm 8. ayette "İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz?" diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz der. İnanlar topluluğunun birçoğunda tapınmadan sonra kutsamada bulunmak yerine herhalde söylenmesi gereken "durun hırsızlar, Tanrı'yı soyuyorsunuz" olmalıydı ve bu durumda topluluk herhalde şöyle yanıt verecekti. "Bizden bahsetmiyorsun herhalde, biz sunularımızı cömertçe veriyoruz." "Öyle mi yaptın dostum? Bunu dinle. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz?" diye soruyorsunuz. Tanrı'nın verdiği cevap şu: ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Tanrı'nın bu insanlardan bir şey almaya çalışan bir despot olduğunu düşünüyorsanız yanılırsınız. Aslında Tanrı onları bereketliyordu ve diyordu ki, "Onda dokuzunu almanıza izin veriyorum. Siz de bana onda birini geri verin." Bu noktada açığa kavuşturmamız gereken bazı noktalar var. İlk olarak kutsal kitabı dikkatli bir şekilde incelediğinizde anlayacağınız gibi İsrail halkı sadece bir ondalık vermiyordu. İsrail'in verdiği ondalıklarının listesinin verildiği Dr. Fernbeck'in Malaki ile ilgili harika kitabından şu değerli bilgileri size aktarayım. İsrail'deki sunular ilk ürünlerdendi. Tahılın, şarabın ve zeytinyağının 60'ta birinden daha az olmayacak şekilde verilmeliydi. Yasanın Tekrarı 18. bölüm 4. ayet böyle söylerdi. Aynı zamanda Leviler 27. bölüm 30 ila 33. ayetler arasına bakarsanız, ilk ürünler verildikten sonra kalanların ondalığı bu Levilere geçimleri için verilirdi. Leviler tarafından rahiplere verilen ondalık ise Sayılar 18. bölüm 26, 27 ve 28. ayetlerdeydi. Cemaatin Leviler ve aileleri için tapınma çadırında verdikleri ikinci ondalıkta Yasanın Tekrarı 12. bölüm 18. ayette yer almaktaydı. Aynı zamanda 3 yılda bir fakirler için verilen bir ondalık daha Yasanın Tekrarı 14. bölüm 28. ayette buyurulmaktaydı. Şimdi sonuncusuna daha yakından bakmak istiyorum çünkü bunun bugün de yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. İktidarların fakirlere yardım etmek için çok şey yaptığının farkındayım. Belki de bürokratlara yardım etmek için bu ama önemli olan fakirler için ayrılan parayı kimin aldığıdır. Ama ben inanlar topluluğunun bunun altını daha çok çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Tanrı'nın İsrail'e verdiği talimata bakalım. Yuhanna 14. bölüm 28 ve 29. ayette "Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim" dediğimi işittiniz. "Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız" diyor. Tanrı'nın İsrail'e fakirlerle ilgili verdiği talimatlar çok açıktır. Her 3 yılda bir fakirlere verilen ekstra ondalık yer alır burada. Tanrı'nın İsrail'den bir ondalık talep ettiğini söylerken ne demek istiyoruz? Birden fazla ondalık verildiğini anlamamız gerekir. Düşünce tarzımızı etkilemesi gereken ikinci şey lütuf zamanında yaşadığımızdır. Bugünkü inanların veriş şekli İsrail'inkinden tamamıyla farklı bir nedenden ötürüdür. Vermemiz gerekiyor ama değişik bir şekilde bunu gerçekleştirmeliyiz. Bu bazılarının Tanrı'ya ondalık veremeyecekleri anlamına gelmez. Belki de Tanrı bu şekilde vermelerini ister ama ilk kilisenin nasıl verdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Elçi Paulus Korintlere yazınca Makedonyalılara örnek göstererek 2. Korintliler 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle söyledi: "Kardeşler, sizlere Tanrı'nın Makedonya'daki kiliselerine sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz. Büyük sıkıntılarla denendiklerinde coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştü" der. Aynı şekilde 3. ayette devam ederek "ellerinden geldiği kadarını, hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim" der. Ondalıktan çok daha fazlasını verdiler. Ondalık vermek akıllarına bile gelmedi aslında. Sadece Rabbe olan sevgilerinden dolayı veriyorlardı ve Elçi Paulus vermeleri için bir sebep daha gösterir. 2. Korintliler 8. bölüm 4. ayet. Kutsallara yapılan yardıma katkıda bulunma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize yalvarıp yakardılar diyor. Gördüğünüz gibi vermek paydaşlıktır. Paydaşlığın ve kilisenin tapınmasının bir parçası olduğunu size aktarmak isterim. 2. Korintiler 8. bölüm 5. ayette umduğumuzdan da öte kendilerini önce Rab'be sonra Tanrı'nın isteğiyle bize adadılar der. Bu yüzden kurtulmamış biriyseniz eğer, Mesih inanlısı değilseniz İncil öğreten herhangi bir hizmete bağışta bulunmanız istenmez. Çünkü ilk olarak bu size bir bereket olmayacaktır ve uzun vadede de hizmet edenler için de bereket kaynağı olacağını düşünmüyorum. Tanrı çocuklarından vermelerini ister. Antlaşma sandığının sadece İsrail'in kahinlerinin omuzlarında taşındığına bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Rab onu taşıması için dışarıdan birisini çağırabilirdi ya da bir öküz arabasında da bunu taşıtabilirdi. Çünkü başka şeyler bu tarzda arabalarla taşınırdı. Ancak Mesih'i temsil eden antlaşma sandığı kahinlerin omuzlarında taşındı. Mesih'in bizim için yaptıkları hakkındaki mesajı omuzlarımızda taşıyacaksak bu mesajın kahinleri onun olanların omuzlarında taşınması gerekir. Eğer Mesih inanlısı değilseniz sizden vermeniz beklenmez. Elçi Paulus 2. Korintliler 8. bölüm 8. ayette şöyle devam eder. Bunu buyruk olarak söylemiyorum. Yalnızca sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle karşılaştırarak sınamak istiyorum der. Vermeniz Mesih'e olan sevginizin bir kanıtıdır. Mesih sizden vermenizi rica etmiyor. Ben senin için hayatımı verdim, sen benim için ne verdin diyen ilahi kesinlikle kutsal kitapta var olmayan bir düşünceyi taşır. Size bu soruyu sormaz. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz der. 2. Korintliler 8. bölüm 9. ayette Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu der. Elçi Paulus neşeli, sevinçli bir şekilde vermemiz gerektiğini söylemektedir. Bir Yahudi dostum İsrail'deki vergi dairesine buraya yeni ağlama duvarı diyoruz dedi. Size şunu söyleyeyim ki kilisemizde sunuların toplandığı zaman bazıları için bir ağlama duvarı gibi. İnsanlar eyvah sunu toplayacaklar diyor. Dostlarım sunuların toplandığı zaman toplantının sevinçli zamanlarından birisi olmalıdır. Eğer sevinçli bir şekilde veremiyorsanız vermeyin. Sevinç olmadan bir şekilde vermenin size bir yararı dokunmayacağına dair size güvence veririm. 2. Korintliler 8 ve 9'da Elçi Paulus Hristiyanların nasıl vermeleri gerektiğini söyler. Ben hali vakti yerinde olan pek çok Hristiyanın ondalıktan daha çok vermesi gerektiğini de düşünüyorum. İsrail ondalıktan fazlasını veriyordu. 4 tane ondalıkları vardı. Ben bazı kişilere ondalıktan daha fazla vermelisin derim ve 2. Korintliler 8. bölümü de okurum. Ve bu konuda vaaz verdiğim zaman da 2. Korintliler 8. bölümü kullanıyorum. Çoğu yerde bir daha benden ondalık hakkında vaaz vermem istenmez çünkü pek çok kişi ondalığını vermekten memnundur. Bütün vermesi gerekenin bu kadar olduğunu düşünmek bu insanların vicdanını rahatlatır. Pek çok kişi ondalıktan daha çoğunu vermelidir. Ama vermeli derken bunu söyleyen sadece benim. İsa, beni sevdiğiniz için ve müjdeyi yaymak istediğiniz için yapmıyorsanız yapmayın der. Tanrı, insan Tanrı'yı soyar mı diyor. Siz ne dersiniz? Size tekrar bir şeyi söylemek istiyorum. Kilisedeki toplantı bittiğinde kutsama yapacaklarına, insanların çıkmaya başlamalarına izin vermeliler. Ve onlar çıkarken birisi bu konuyu onlara hatırlatmalıdır. Eminim ki yakalanmamak için kaçacak pek çok kişi olacaktır. Niye mi? Çünkü Tanrı'yı soymuşlardır. Tanrı'yı nasıl mı soydular? Basit. Çünkü sahip olduklarının tümü Tanrı'ya aittir ama Tanrı İsrail'e 10'da 9'u sizde kalsın ama 10'da 1'ini beni tanıdığınızı göstermek için vermenizi istiyorum demiştir. Tanrı geçmişte kendisini tanıyan insanları bereketledi. Aynı şeyin günümüz için de geçerli olduğuna inanıyorum. Ancak sevgili dostlarım, verme işlemini kalbinizdeki sevgiden dolayı yapmanız gerekir. Tanrı bu şekilde verilenleri kabul edip bereketleyecektir. Ve Malaki 3. bölüm 9. ayette siz lanete uğradınız çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz diye ekler. Lütuf altında Tanrı verebileceğiniz kadarını vermenizi ister. Bu bazıları için ondalıktan daha azı, bazıları içinse ondalıktan daha fazlasıdır. Ve bana sorarsanız hali vakti yerinde olan imanlılar Tanrı'ya daha çok vermelidir. Efesliler 1. bölüm 3. ayette bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun denir. Bu yüzden Tanrı cömert olanları çok lütufkar bir şekilde bereketleyecektir. Bu Tanrı'nın sözünün bütününde yer alan çok önemli bir ilkeyi oluşturur. İncil'e bağlı pek çok kilise kuruyup yok oldu. Bunun nedeni insanların vermeleri gerektiğidir. Biz kalbimizi Tanrı'ya açarsak Tanrı da bereketlerini bize açar. Fiziksel bereketler için değil. Tanrı bunları halkı İsrail'e vaat etti. Tanrı bizlere ruhsal bereketler vaat etmektedir. Her türlü ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olduğu kişiler bizleriz. Tanrı halkına verdiği vaatleri yerine getirdi. Hızkiya'nın zamanında bir uyanış oldu. İkinci Tarihler 31. bölüm. 10. ayette şöyle okuyoruz. Sadok soyundan başkâhin Azarya şu yanıtı verdi. Halk Rabbin tapınağına bağış getirmeye başladıktan bu yana yiyip doyduk. Üstelik artırdık da. Çünkü Rab halkını kutsadı. Bu büyük yığın da arta kalandır. Başka bir deyişle insanlar gereğinden fazlasını verdi. Tapınağın kurulduğu zamanlarda Musa halktan sunular getirmelerini istedi ve halk o kadar çok verdi ki Musa bir dönem halkı durdurmak zorunda kaldı. İnsanların vermelerinin durdurulduğunu tek duyduğum yer de burası. Ama o zamanlarda bunu yaptılar. Malaki 3. bölüm 10. ayette tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Bugün ondalık kuralının altında olmadığımızı tekrar hatırlatmak isterim. Az parası olan birçok alçak gönüllü imanlı için ondalık vermek çok zor olabilir. Tanrı'nın harika bir şekilde bereketlediği diğerleri ise zorlanmadan verebilirler. Tanrı'nın işine yardım edebilecek kadar para kazanan başka insanlar da var ama bu şekilde veren çok az kişiyi ne yazık ki görüyoruz. Bütün ondalıklarınızı ambara getirin diyor Tanrı. Günümüzde ambar için vermek diye bir şey yok. Bizler böyle vermiyoruz çünkü İsrail sunularını ürün olarak veriyordu. Hatta sunularla ilgili yasalara bakarsanız Tanrı hayvanın belirli bir parçasını kahinlere veriyordu ve onu hemen oracıkta yemeleri buyuruluyordu. O zamanlarda buzdolabı ya da etleri dondurmak için başka bir yöntem yoktu. O sıcak iklimde et hızlıca bozulurdu. Bu yüzden de Tanrı onlara oldukları yerde yemelerini buyurmuştu. Ama diğer ürünler gerekene kadar ambarda saklanırdı. Malaki 3. bölüm 11. ayette çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Yiyip bitiren çekirgelerdir. Tanrı çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim der. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diye ekler. Başka bir deyişle Tanrı'ya cömertçe verdikleri zaman Tanrı çekirgelerin ekinleri yemesini engelleyecektir. Tarlada ise asmalar ürünsüz kalmayacaktır. Çekirgenin azgın ve tatmin olmayan bir iştahı vardı ve yeşilliğe bayılırdı. Bu yüzden önündeki her şeyi yerdi. İsrail'in başına gelen belaların çoğu çekirgeler aracılığıyla gelmişti ama Tanrı şimdi çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim der. Bugün bile bir ulus Tanrı'yı reddederse Tanrı o ulusu cezalandırır. Dünyada baş gösteren pek çok eksikliğin nedeni de budur. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Başka bir deyişle asmalar bol bol meyve vereceklerdi. Malaki 3. bölüm 12. ayette bütün uluslar ne mutlu size diyecekler çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak. Böyle diyor her şeye egemen Rab. İsrail'in Tanrı ile olan ilişkisi olması gerektiği gibi iken dünyanın diğer uluslarına da bereket olmaktaydılar. Onları bütün uluslara bereket yapan şey Tanrı'ya karşı dürüst olmalarıydı. Zekeriya 8. bölüm 3. ayette şöyle okuruz. Siyon'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacağım. Yeruşalim'e sadık kent, her şeye egemen Rabbin dağına kutsal dağ denecek. Bu ilerideki bir günden söz eder ama Tanrı o zaman onlar aracılığıyla diğer uluslara da bereket kaynağı olacağını söyledi. Şimdi İsrail Tanrı'ya hizmet edince diğer uluslara da bereket olacaktır. 13. ayette İsrail halkının Tanrı'ya söylediklerine karşılık olarak verdikleri 8. alaylı sözle karşılaşırız. Malaki 3. bölüm 13. ayet. Bana karşı sert sözler söylediniz diyor Rab. Oysa siz sana karşı ne söyledik diye soruyorsunuz der. Halk şöyle karşılık veriyor. Sana karşı bir şey söylediğimizi hatırlamıyoruz. Tanrı her cevabı kesin olarak verir. Malaki 3. bölüm 14. ayette şunu dediniz. Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her şeye egemen Rabbin isteklerini yerine getirmek, onun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor? Yahudi halkı diyor ki Tanrı'ya hizmet etmenin bir faydası yok. Bu boş bir uğraş. Bu onlar için boş bir uğraştı çünkü yürekleri başka yerdeydi. Ve yürekleri başka yerde olduğu için Tanrı onları bereketlemedi. Doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de onların hizmet etme şekillerinin bir faydası yoktur. Özellikle Batı dünyasındaki kiliseye giden bazı insanlar da var ki doğrusunu isterseniz pazar günleri gezmeye gitseler onlar için daha iyi olur. Kendileri kilisede ama yürekleri başka yerde. Kiliseye bazıları eleştirmek için gidiyor. Birisinin söylediği gibi bazıları giyilen elbiselere göz atmak, diğerleri de birazcık gözlerini kapatmak için kiliseye gidiyor. Hatta kilisenin kestirmeye uygun bir yer olduğunu düşünenler dahi var. Çünkü değerli dostum nerede olursanız olun eğer yüreğiniz başka yerdeyse, eğer Rabbi sevmiyorsanız onu övmek ve ona hizmet etmek ve tapınmak istemiyorsanız kiliseye gitmenizin bir anlamı olmayacaktır. Bugün tapınmamız harika ve olağanüstü bir düzeyde. İsa Mesih kuyunun başındaki kadına ne söyledi? Yuhanna 4. bölüm 21 ila 24. ayetler. İsa ona şöyle dedi: "Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz. Biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar." Rab İsa kadına içtenlikle tapınanların o dağda tapınmayacağı zamanın yaklaştığını söyledi. Ama inanın, hala o dağda kanlı sunular sunuluyor. Yeruşalim Tanrı'ya tapınma yeri değildir. Orada sözde Hristiyanlığın her biçimini bulabilirsiniz ama çoğu Rab İsa'nın ve elçilerin öğretilerinden olabildiğince uzakta. Rab İsa sözlerine içtenlikle tapınanların Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınacağını söylemişti. Tanrı'nın sözünü seveceklerdi, ona hizmet etmek isteyeceklerdi. Tanrı'ya itaat en üst düzeyde olacaktı, ona tapınmak ve onu övmek isteyeceklerdi. Malaki'nin zamanındaki insanların Tanrı'ya tapınması boşunaydı. Ama sorun Tanrı'da değil, halktaydı. Yeşaya 58. bölüm 3. ayette diyorlar ki: "Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor? İstediklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz." Gördüğünüz gibi Malaki'nin zamanında görülen sorunun aynısı Yeşaya'nın zamanında da vardı. Oruç tuttular ve benliklerini yendiler ve Tanrı bunun hakkında bir şey yapmadı. Yeşaya 58. bölüm 4. ayette orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız diyor Tanrı. Ve Yeşaya 58. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde gerçek tapınmanın tanımı da bizlere veriliyor. "Benim istediğim oruç, haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz ışığınız tan gibi ağaracak. Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rabbin yüceliği artçınız olacak" der. Yeşaya Tanrı'ya tapınmak için geldiğinizde bunu destekleyecek bir yaşamınız olduğundan emin olun der. Bu önemlidir. Tanrı söylediklerinizi destekleyen bir yaşam biçiminiz olmasını ister. Burada eski antlaşmanın gerçek tapınma hakkında verdiği tanım görülmektedir. Eğer yürek Tanrı'nın önünde doğru değilse, ritüellerin yani dinsel ayinlerin, ibadet şekillerinin hiçbir değeri de yoktur. Malaki 3. bölüm 15. ayette, "Şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor. Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor" denir. Tanrı'yı ayartmaya çalışabileceklerini ve bunun yanlarına kâr kalacağını düşünüyorlardı. Ama aynen Habakuk'un da kendi zamanında gördüğü gibi Tanrı ulusun hayatında aktifti ve onları yargılayacaktı. İnanıyorum ki kulise bakıp Tanrı'nın dönen tekerleklerini görsek Tanrı'ya merhamet etmesi için dua ederiz. Tanrı hareket halindedir ama biz bunu fark etmiyor gibi yaşıyoruz. Malaki 3. bölüm 16. ayette bunun üzerine Rab'den korkanlar birbiriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı denir. Başka bir deyişle hala Tanrı'yı seven ve bir araya gelen ufak bir grup vardı. Ve bu insanlar Tanrı'dan korkuyorlardı. Birbiriyle konuşuyor ve paydaşlıkta bulunuyorlardı. Rab dediklerini dinledi ve işitti. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı deniliyor. Kutsal kitabın her yerinde Tanrı'nın kayıt tuttuğu fikri bulunur. Ben yukarıda Tanrı'nın içine yazdığı bir defter olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Tanrı unutmaz ve öyle bir kitaba da ihtiyacı yoktur. Yazılan kitap konusu Vahiy kitabında da geçer ve 3. bölümde o kitaptan bir isim silineceğini öğreniyoruz. Vahiy 3. bölüm 4 ve 5. ayetler. "Ama sarkta aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım" der. Bunlar olabildiğince güçlü sözlerdir ve doğrusunu söylemek gerekirse Vahiy kitabındaki anlaması en güç kısımlardan birini oluşturur. Tanrı'nın cennette bir sürü defter tuttuğunu sanmıyorum ama Tanrı bu tür örnekleri sizin ve benim söylediklerini anlayabilmemiz için verir. Ayrıca Vahiy kitabının sonunda kaybolanlar beyaz tahtın önüne geldiklerinde kitapların açılacağı ve bunlardan birkaç tane olacağı da söylenir. Buna ek olarak kurtulanlar için de Vahide 20. bölümde bir kitaptan söz edilir. Bu benim için okuldayken aldığım karne gibidir. Öğrenciyseniz karne alırsınız. Karne almak için yapmanız gereken tek şey okula kayıt olmaktır. Kuzunun yaşam kitabına Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ederek girerseniz bu bir daha silinmez. Bir karneniz olur. Kuzunun yaşam kitabındaysanız kayıtlısınızdır. Ve daha sonra not almaya başlarsınız. İncil çalışmasındaki performansınız yazılır. Bunun için size kaç veriliyor? Bugünlerde pek iyi alıyor musunuz yoksa sınıfta kalmak üzere misiniz? Onun için yaşadığınız hayat nasıl? Onun için yaptığınız hizmet ne durumda? Tanrı bunların hepsine dikkat etmektedir ve bunlar kaydedilir. Bu yüzden Sart Kilisesi'ne isimlerin yaşam kitabından silineceği söylendiğinde bu söylediğinin hizmetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada hizmetten söz edilmektedir. Bu sözler yaptıkları hizmetle ilgilidir. Birçoğumuz karne alacağız ama bazıları Hristiyan yaşamında başarısız olacaklardır. Elçi Paulus Korintlere yazdığı mektubunda yaptığımız işlerin ateşle sınanacağını söyler. 1. Korintler 3. bölüm 11 ila 15. ayetler. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisini kurtaracak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır diyor. Rab'den korkup sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı dendi. Tanrı'nın bir kitaba ihtiyacı yok çünkü Tanrı her bilgiye sahiptir ve dünyanın en gelişmiş bilgisayar hafızasından daha güçlü hafıza ondadır. Bütün bilgiler onda. Cennette yangından çıkmış gibi kokan pek çok insan olacak. Ve doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de yanan ateşten çıkarılan birer kömür parçaları olacak. Hiçbir şey yapmamışlardır ve karnelerinde de notları yazılmıştır. Tanrı'nın kitabından eski antlaşmanın başka bir yerinde daha söz edildiğini görmekteyiz. 56. mezmur 8. ayet çektiğim acıları kaydettin. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin. Bunlar defterinde yazılı değil mi? Denir. Mezmur yazarı çektiğim acıları kaydettin der. Rab şimdiye kadar nelerden geçtiğini bilir. Belki komşularınız, topluluğunuzdakiler ve pastörünüz dahi bunları bilmez ama Tanrı bilir. Karanlık onun için ışıktır. Nereye gittiğinizi ve ne yaptığınızı bilmektedir. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin diyor mezmur yazarı. Hayatlarımızı kaydeden bir kitap var dostum. Bunu her zaman bize göstereceği bir film olarak hayal ediyorum. Hayatımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar tamamıyla göreceğiz. Her şey orada olacak. Gösterilen şey vaizin cenazenizde ne kadar harika olduğunuz ve ne kadar iyi bir topluluk üyesi olduğunuz hakkında söylediği sözler olmayacak. Tanrı hayatınızı olduğu gibi gösterecek. Sizi bilmem ama ben kendi hayatımı görmeyi pek istemem. Ama sanıyorum bir gün bununla yüzleşmemiz gerekecek.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 16. Bölüm. Paulus da Silas hapiste.
1: Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Paulus'u ve bizleri izleyerek "Bu adamlar yüce Tanrı'nın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu bildiriyorlar." diye bağırıp durdu ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Paulus arkasına dönerek ruha "İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum." dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Paulus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkartarak "Bu adamlar Yahudidir." dediler. Kentimizi alt üst ettiler. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak bir takım töreler yayıyorlar. Halk da Paulus'la Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Yargıçlar onların giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövülmeleri için buyruk verdi. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Paulus'la Silas dua ediyor, Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü. Zindancı uyandı. Zindan kapılarını açık görünce kılıcını çekip canına kıymak istedi. Çünkü tutukluların kaçtığını sanmıştı. Ama Paulus yüksek sesle "Canına kıyma, hepimiz buradayız." diye seslendi. Zindancı ışık getirip içeri daldı. Titreyerek Paulus da Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak "Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?" diye sordu. Onlar "Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz." dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem ev halkı hemen vaftiz oldu. Paulus da Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Tanrı'ya inanmak onu ve evindekilerin hepsini sevince boğmuştu. Gün doğunca yargıçlar görevlileri göndererek o adamları serbest bırak dediler. Zindancı bu sözleri Paulus'a iletti. Yargıçlar serbest bırakılmanız için haber gönderdi. "Şimdi çıkabilirsiniz. Esenlikle gidin." dedi. Ama Paulus görevlilere şöyle dedi. "Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar." Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar Paulus'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Paulus'la Silas zindandan çıkınca Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar.
0: 17. Bölüm. Selanik'te.
1: Amfipolis ve Apolonya'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrası vardı. Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek art arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. "Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir." diyordu. Onlardan bazıları Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Paulus'la Silas'a katıldılar. Yahudiler bunu kıskandı. Çarşı pazardan topladıkları bazı kötü insanlardan bir kalabalık oluşturup kente kargaşalık çıkarttılar. Paulus'la Silas'ı bulmak ve halkın önünde yargılamak amacıyla Yason'un evine saldırdılar. Onları bulamayınca Yason ile bazı kardeşleri kent yetkililerinin önüne sürüklediler. "Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler." diye bağırıyorlardı. Yason onları evine aldı. Onların hepsi İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Bu sözleri işiten kalabalık ve kentin yetkilileri telaşa kapıldı. Sonunda yetkililer Yason ve öbürlerini kefaletle serbest bıraktı.
0: Veria'da.
1: Kardeşler hemen o gece Paulus'la Silas'ı Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti. Selanik'teki Yahudiler Pavlus'un Veriyada'da Tanrı'nın sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler. Halkı kışkırtıp ayağa kaldırdılar. Bunun üzerine kardeşler Pavlus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas ile Timoteus ise Veriyada kaldılar. Pavlus'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Pavlus'tan Silas'la Timoteus'un bir an önce kendisine yetişmeleri yolunda buyruk alarak geri döndüler.
0: Atina'da.
1: Onları Atina'da bekleyen Pavlus, kenti putlarla dolu görünce yüreğinde derin bir acı duydu. Bu nedenle gerek Havra'da Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan yabancılarla, gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp durdu. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Pavlus, İsa

0: bilinmeyen tanrıya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu tanrıyı ben size tanıtayım. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildi. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştı. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermişti. Ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti, kimi de seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz dediler. Bunun üzerine Paulus aralarından çıkıp gitti. Birkaç kişi ona katılıp inandı. Bunların arasında kurul üyesi Dionysios, Damaris adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı.
1: 18. Bölüm Korint'te.
0: Bundan sonra Paulus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akbile adında bir Yahudi ile karısı Priskilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akbile ile Priskilla'nın yanına giden Paulus aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Paulus her Şabat günü havrada tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Silas'la Timoteus Makedonya'dan gelince Paulus kendini tümüyle Tanrı sözünü yaymaya verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Paulus giysilerini silkerek "Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz" dedi. "Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim." Paulus oradan çıktı, Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi Havra'nın bitişiğindeydi. Havra'nın yöneticisi Crispus, bütün ev halkıyla birlikte Rab'be inandı. Paulus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Paulus'a, "Korkma" dedi, "konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur." Paulus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti. Gallio'nun Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Paulus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. Bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor dediler. Paulus tam söze başlayacakken Gallio Yahudilere şöyle dedi. "Ey Yahudiler! Davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir öğreti, bazı atlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem." Sonra Gallio onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Gallio ise olup bitenlere hiç aldırmadı.
1: Antakya'ya dönüş.
0: Paulus Korint'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı, Priskilla ve Akbile ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akbile'yi orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Paulus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken "Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim" dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarya'ya vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da

0: Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Galatya bölgesini ve Frigya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi.
1: Apollos.
0: Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu. Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskilla ile Akvila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir şekilde çürüttü.
1: 19. Bölüm Pavlus Efes'te.
0: Apollos Korint'teyken Pavlus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki dediler. Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk dediler. Pavlus, Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Pavlus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havra'ya giren Pavlus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Pavlus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya elinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Pavlus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Skeva adlı bir Yahudi başkâhinin 7 oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı, hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyor. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Pavlus bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek diyordu. Yardımcılarından ikisini Timoteus ile Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya elinde kaldı.
1: Efes'teki kargaşalık.
0: O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrius adlı bir kuyumcu el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Pavlus denen bu adamın elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil, neredeyse bütün Asya elinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de Ulu Tanrıça Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya eliyle bütün dünyanın tapındığı Tanrıça'nın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardı. Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Kent büsbütün karıştı. Halk, Pavlus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarchus'u yakalayıp sürükleyerek birlikte tiyatroya koşuştu. Pavlus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadı. Hatta Pavlus'un dostu olan bazı Asya eli yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu ne için toplandığını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hep bir ağızdan yaklaşık 2 saat boyunca Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı "Ey Efesliler" dedi. Efes kentinin ulu Artemis tapınağının ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunun için sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamıza sövdüler. Dimitrios ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık, yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz. Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.
1: 20. Bölüm Pavlus Troas'ta.
0: Pavlus kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencileri çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerini veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarchus ile Secundus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Asya elinden Tihikos ile Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Pavlus imanlara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftihos adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Pavlus konuşmasını uzattıkça Eftihos'u uyku bastı. Uykuya dalınca da 2. kattan aşağı düştü ve yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Pavlus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. "Telaşlanmayın, yaşıyordu." Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Assos'a hareket ettik. Pavlus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Assos'ta karşılayınca onu gemiye alıp Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. 3. gün Sisam'a uğradık ve bir gün sonra Milet'e vardık. Pavlus, Asya elinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Yeruşalem'de olabilmek umuduyla acele ediyordu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhabalar sevgili ve değerli dinleyicilerimiz. Burası 103.6 Radyo Light. Bir Umut Kadınları'nda tekrar beraberiz ve yine sizlerle yarım saat boyunca farklı konulara değinip sizler için harika bilgilerimiz olacak. Konuları ve bilgileri kaçırmamak için kulağınız bizde olsun. Programımıza başlamadan önce bizlerle hikayelerinizi ve görüşlerinizi paylaşabileceğiniz e-mail adresimizi vermek istiyorum. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
1: Eğer bizlere mektup aracılığıyla ulaşmak isterseniz, posta kutusu 5, 34.350 İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Serapcığım, senin yemek yapmayı çok sevdiğini biliyorum. Bu yüzden sorum sana değil, sevgili dinleyicilerime. Yemek pişirmekten hoşlanır mısınız sevgili dinleyiciler? Eğer yanıtınız evetse elinize bir kağıt ve kaleminizi hazır edin. Çünkü bugün programımızın ilk bölümünde Serap'la ben sizlere çok beğenilen iki tatlı tarifi vereceğiz. Kulağınız bizde olsun.
0: Semire, senin de dediğin gibi yemek yapmayı gerçekten seviyorum. Taze kurabiyelerin ve ekmeğin eve yayılan mis gibi kokusunu seviyorum. Ya sen?
1: Evet, kesinlikle o mis gibi kokulara bayılıyorum ben de. Ama senin kadar yemek yapmayı seviyorum desem yalan olur. Çok çeşitli yemeklerin olduğu o özel zamanları ve bayram zamanlarını özellikle daha çok seviyorum.
0: Bizim mutfakta yemek yapmaya çalışmak gerçekten eğlenceli oluyor. Mutfağımız çok küçük, sürekli birbirimize çarpıyoruz. Özellikle hamur işleri yaparken her yere unlar saçılıyor ve etraf batıyor.
1: Hele senin sevimli kızın eminim mutfağa girmeye çok meraklıdır. Zaten görüyorum da merakını ve biliyoruz ki kızlar meraklıdır mutfak işlerine. Bir ara anlatmıştın, kızın tutturmuştu anne kek yapalım, kurabiye yapalım diye. Ve sanırım çok yoğun olmana rağmen kızınla bir şeyler yapmak ve onun mutlu olması için yapmıştın. Doğru mu hatırlıyorum?
0: Doğru.
1: Öyle hatırlıyorum ki kızın annesiyle bir şeyler yaparken eminim kendini çok özel hissetmiştir. Annemle beraber bir şeyler yapıyorum. Artık ben de büyüğüm ve annem beni büyük yerine koyuyor diye düşünmüştür diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Ben anne oldum, kek yapıyorum, kurabiye yapıyorum. Şimdi de pasta yapmak çok istiyor. Hı-hı. Beraber pasta da yapıyoruz.
1: Hı-hı. Çok meraklı değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani ben bir kızıyorum etraf batıyor ediyor diye ama sonunda onun mutluluğunu görünce kızmaya değmez.
1: Bir de bir şeyler yapabildiğini görmek istiyor. Yani yapabiliyor muyum ya da yapmaya çalışmalıyım. Büyüdüm artık, yapabilirim. Kendini kanıtlama ya da kendini sana gösterme çabası da olabilir diye düşünüyorum.
0: Hem o hem de dediğin gibi annesiyle geçirdiği zaman onun için çok önemli. Yani özellikle şu son zamanlarda birlikte oyun oynayalım, işte evde piknik yapıyoruz böyle. O bir şeyler hazırlıyor, ediyor, evcilik oynuyoruz. Yeter ki ben ona 5 dakika, bizim için çok kısa, nasıl bundan mutlu olabiliyor diyebiliyoruz. Ama onun için 5 dakika sanki 1 saat gibi.
1: O kadar büyük yürekleri var ki 5 dakika onlara inanılmaz uzun bir zaman gibi geliyor. Umuyorum ki kızım büyüdüğünde de aynı şekilde seninle mutfağa girmekten zevk alacaktır. Hatta anne sen dur ben yapayım der diye düşünüyorum. Umuyorum ki, çünkü kızlar küçükken çok meraklı oluyorlar ama büyüdükçe yapmak istemiyorlar artık. O hevesleri, o merakları yavaş yavaş geçiyor değil mi? Hiç gözlemledin mi?
0: Evet, kaçıyor ama bu bize bağlı bence. Biz anne ve babalara onları nasıl teşvik ettiğimiz, nasıl onlarla ilgilendiğimiz, takdir ettiğimize bağlı bence.
1: Ama eskisi kadar da olmamakta haklılar yani. Çok isteyerek de olmasa en de sonunda girecekler, o yemeği yapacaklar, yardım etmek zorundalar, indirip kaldırmak zorundalar. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın başında da bahsettiğimiz gibi bugün size iki değişik tariften bahsedeceğiz ve tarifini sizlere vereceğiz. Bizler çok merak ediyoruz nasıl olacak, güzel olacak mı diye. Diliyoruz ki sizler de bu tarifi uygulayacaksınız. Kağıdınız ve kaleminiz hazır olsun. Şimdi sizlere tarifimizi vereceğiz.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, hazır mısınız? İlk tarifimizin adı ananaslı ekmek. Sabah kahvaltısında ya da etli bir ana yemeğin yanında servis edilebilir. Ama bu tarifi vermeden önce Semire, bize ne gerekiyor, malzemeleri sıralar mısın lütfen?
1: Tabii ki. Öncelikle ilk ihtiyacımız olan şey 6 dilim ekmek. Küp şeklinde kesebileceğimiz ekmekler olmalı. 1 kapta 200 gram toz şeker ve 4 yumurta. Ondan sonra 65 gram eritilmiş tereyağı. Ve tabii ki bir fırına ihtiyacımız var. Serapcığım, istersen şimdi bunun karışımının nasıl olacağını dinleyicilerimize sen paylaş.
0: Tamam, ananası unuttum bu arada.
1: Evet, ananaslı ekmek ama ananası unuttuk.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, hazır mısınız? İlk tarifimizin adı ananaslı ekmek. Sabah kahvaltısında ya da etli bir ana yemeğin yanında servis edilebilir. Tarif şöyle. Umuyorum ki kağıt ve kalemleriniz yanınızdadır. Öncelikle fırını 180 derecede ısıtmanız gerekiyor. Bir iri dilim ekmeği küp şeklinde 16 parça olacak biçimde kesin. 5 dilim ekmeği daha aynı şekilde kesin. Yani toplam 6 dilim ekmek keseceksiniz. Kestiğiniz parçaları orta boy yağlanmış bir fırın tepsisine yerleştirin. Bir kapta 200 gram toz şeker ve 4 yumurtayı iyice çırpın. Ardından içine yarım kilo küçük doğranmış ananası ve suyunu karıştırın. Son olarak da 65 gram eritilmiş tereyağını katıp karıştırın. Bu karışımı tepsiye dizdiğiniz ekmek parçalarının üzerine dökün ve iyice karıştırın. Ekmek parçalarının ananas karışımına iyice bulanmış olması gerekiyor. Yaptığınız bu ekmeği 45 ve 60 dakika fırında pişirin. Piştikçe harika bir koku yayılacak ve şimdiden sizlere afiyet olsun.
1: Eminim harika bir şey olacak. Birden böyle kokusu burnuma gelir gibi oldu sen anlatırken. Tamam, şimdi sıra bende. Ben de sizlere kabaklı ekmek tarifini vereceğim. Bir çeşit tatlı ekmektir. Bunlar için ihtiyacımız olan malzemeleri öncelikle sıralayalım istiyorsanız. 500 gram soyulmuş ve ufak doğranmış tatlı kabağı, büyük bir kapta 4 yumurta, 750 gram toz şeker ve kabak püresi, yağ ve 1 paket vanilya, 500 gram un, 1 paket kabartma tozu, yarım tatlı kaşığı hindistan cevizi, 1 çay kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı tarçın. Malzemeler hazır olduktan sonra ilk önce fırınımızı 180 derecede ısıtıp bekletmeliyiz. 500 gram soyulmuş ve ufak doğranmış tatlı kabağını, yani bal kabağını suda haşlamalıyız. İyice piştikten sonra ezip püre haline getirmeliyiz. Büyük bir kapta 4 yumurtayı ve 750 gram toz şeker ve kabak püresini karıştırmalıyız. İçine yağ ve 1 paket vanilya eklemeyi de unutmayalım. Bu malzemelerin hepsini iyicene karıştırmalıyız. Sonra bu karışımı 500 gram un, 1 paket kabartma tozu, yarım tatlı kaşığı rendelenmiş küçük hindistan cevizi, 1 çay kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı tarçın eklemeyi de unutmayalım. Bunları iyice karıştırdıktan sonra karışımı yağlanmış ekmek kalıbına dökebiliriz. Kalıpları 4'te 3 oranında doldurun. Pişirme süresi 45-50 dakikadır. Ekmekler pişince 10 dakika dışarıda bekletin. Sonra kalıplardan çıkarıp soğumaya bırakın. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Müzik arasından sonra Umut Kadınları programı kaldığı yerden devam edecek.

0: Evet sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün sizlere iki değişik ve yeni tarifler verdik. Umuyoruz ki bu tarifleri ilk fırsatta deneyeceksiniz. Çünkü bizler böyle yapacağız. Deneyeceğiz ve lezzetine bakmak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne. Şimdi ikinci bölümümüzde ise sizlerle bebek bakımı ve çocuklarımız hakkında konuşacağız. Yeni doğan bir bebek için evdeki ne tür şeyler dikkat çekici olur? Hatırlıyor musun Serapcığım, sen bir anne olarak, tecrübeli biri olarak? Ne tür şeyler çocuğumuzun dikkatini çeker evde?
1: Senin söylediğin gibi bebekte ilk uyarı daha annenin karnındayken bebeğin sesimi işittiği, müziği ve diğer sesleri duyabildiğini öğrenmiştim. Bu nedenle daha bebeğin benim karnımdayken müzik çalıp şarkılar söylerdim.
0: Yani tepki veriyordu aslında bir nevi bebek, öyle
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Senin sesini duyduğunda ya da babasının sesini duyduğunda, ben bazı annelerden duyuyorum ki babasının sesini duyduğunda çocuk tekmeleyebiliyor ya da hareket ediyor. Ya da ellediğinde babası, annesi, bebeğin dokunduğu zaman tepki veriyor.
1: Hem sese karşı hem bir şey yediğin zaman, böyle sevdiğin bir şey yediğin zaman, eğer o da sevdiyse ona da tepki veriyor.
0: Ne kadar ilginç değil mi? Yani onunla konuşuyordun öyle mi bebeğinle?
1: Kesinlikle.
0: Hem de daha anne karnındayken.
1: Evet, dediğin gibi okşuyordum ve onunla konuşuyordum, sohbet ediyordum. Onun kesinlikle hoşuna gittiğini hissediyordum.
0: Yani böyle karnına bakıp canım bebeğim falan mı diyordun?
1: Evet, bebeğim nasılsın, ne istiyorsun, mutlu musun, rahat mısın? Böyle bir şeyler söylüyordum.
0: Günaydın falan diyordun. Sen miydin, başkası mıydı hatırlamıyorum ama bir arkadaşımdan duymuştum. Günaydın bebeğim, hadi iyi geceler bebeğim falan böyle.
1: Evet, günaydın diyordum. Aslında kitap da okuyorduk. Hı-hı. Yani hem eşim okuyordu, ben okuyordum. Hı-hı. Onun için bence çok daha iyi çocuk için.
0: Hı-hı. Güzel, çok güzel. Gerçekten çok ilginç, çok şaşırdım ve çok da sevindim aslında. Güzel bir duygudur diye düşünüyorum.
1: Bir de ne var biliyor musun? Doğduktan sonra karnımdayken ona dinlettiğim ezgiler, işte o müzikler, sevdiği şarkılar oldu şimdi.
0: Değil mi? Aslında doğduktan sonra da yabancı gelmiyor mu demek istiyorsun bu şarkılar ya da dinlediği şeyler ona?
1: Yani işte artık işte doğduğu zaman, takip ettiğiniz zaman müziğe karşı olan ilgisi daha fazla olabiliyor.
0: Şey diyormuş, düşünsene yani ben bu müziği bir yerden tanıyorum ya, sanki daha önceden duyuyordum gibi.
1: Mesela oğlum Jonathan büyüdüğü zaman işte anne bana şarkı söyler misin yatmadan önce? Çünkü ben ona söylüyordum, onu bildiği için istiyor. Yani sürekli isteyebiliyorlar. Ve bu çok güzel. Benim için harika bir şey ki onların bunu istemesi, hatırlatması. Ben unutabiliyorum onlar için. Hani ne yaptık, ne ettik, ne konuştuk. Onlar hatırlıyor. Yani
0: hiçbir şey unutmuyorlar çocuklar. Biliyoruz bunu değil mi? Kesinlikle senin fikirlerine katılıyorum.
1: Ama tabii ki sadece müzik dinletmek değil. Onlar doğduktan sonra onlara resimli kitaplar ve renkli oyuncaklar da veriyordum. Ama gerçekten bu çok önemli. Bebeğimizin odasının üzerinde hayvan resimleri tutmak, duvar kağıtlarını, işte bu renkli resimler kaplamak çok önemli. Çünkü ben bunları yaptığım zaman altını değiştirirken o resimlere bakarak konuşuyorduk ve daha rahatlıyordu. Çünkü bilmiyorum gördün mü, bazı bebekler altının açılmasını istemiyor, evet, yaygara çıkartıyor.
0: Evet. Huzursuz oluyorlar.
1: Huzursuz oluyorlar. Ama böyle hani odasına renkli şeyler koyduğunuz zaman
0: dikkat çekici.
1: Rahatlıyor. Böyle sana bakıyor. Hoşuna gidiyor. O zaman sorun çıkartmayabiliyorlar.
0: Sakinleşiyor ve özellikle renkli şeyler daha fazla ilgilerini çekiyor.
1: Evet.
0: Mesela bir çizgi film. İnanılmaz, hani dikkat ettiysen çizgi filmlerde çok fazla renk var. Ve o değişik renkler, çocukların değişik ses tonları çocukların çok dikkatini çekiyor. Ve çocuklar çizgi film izleyebiliyorlar.
1: Doğru, ama çizgi film seyrederken bunu yapılması taraftarı değilim.
0: Yani
1: altı değişirken ya da yemek yedirilirken ona müzik dinlettirebilirsiniz. Ya da konuşabilirsin, uyarabilirsin. Bu onların çok hoşuna gidecek. Özellikle annenin ona karşı yaptığı bu ilgi bebeği mutlu edecektir. Çünkü çoğu zaman hemen altını değiştireyim, hadi şu yemeği ye, çabuk bitsin, işime geri döneyim gibi davranışlar tabii doğru değil bir bebek için. Biz anneler olarak gerçekten çok özel sorumluluklarımız var. Onlar sevgiyle yaptığımız hareketlerimizi görmek, bilmek istiyorlar. Biz anneler olarak çocuklarımızın öğrenme sürecinde aktif rol almamız gerekiyor.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim, katılıyorum sana.
1: Evet sevgili dostlar, hatırlarsanız geçen hafta sizlerle bebeklerimizin ilk 2 ay içerisindeki duygusal durumuna ve anne ile arasındaki duygusal bağa değinmiştik. Bugün ise sizlerle 2 ile 7 ay arası bebeklerin duygusal gelişimine değinmek istiyoruz. Umuyoruz ki sizler için de harika bilgiler olacak. Bebeğinizin 2 aylıkken size doğru uzanmaya başlayacağını biliyor muydunuz? Evet, ona gülümsediğiniz ya da konuştuğunuz takdirde size gülümseyecek, hatta sevinçle kıpırdayacaktır. Ne büyük bir mutluluk. 2 ile 7 ay arası bebekler çevrelerine daha alışmış olacak ve daha sakin olacaklar. Parlak, renkli nesneler ilgisini çekmeye başlayacak. Gözleriyle çevresindeki hareket eden her şeyi takip edecek. En fazla da kendisine bakan, kendisiyle en fazla zaman geçiren kişiye özel bir ilgi göstermeye başlayacak. Bebeğiniz size sevgiyle baktığı zaman sevildiğinizi ve takdir edildiğini hissedersiniz. Öyle değil mi? Bebeğiniz adeta size doğru uzanmakta ve ona gösterdiğiniz ilgi ve sevgiye karşılık vermektedir. Bu sırada bebeğiniz sizinle bir ilişki geliştirmeyi öğrenmektedir. Bebeğinizin bu ilişkinin zenginliğini ve gücünü yaşaması için size önemli bir görev düşer. Bu sevgi ilişkisini geliştirmenin en önemli yollarından biri de bebeğinizle her gün özel zaman geçirmenizdir. Bebeğinizle birlikte yaşamdan zevk alın. Onunla konuşun. Sesinizi duyunca yüzü nasıl aydınlanacak? O zaman göreceksiniz. Bazen adeta size cevap vermek ister gibi olduğunu göreceksiniz. Onu okşayın, kucaklayın. Kesinlikle buna bayılacaktır. Bunu göreceksiniz. Lütfen deneyin.
0: Her bebek farklıdır. Bu yüzden bebeğinizi iyi tanımak çok önemlidir. Duygusal ihtiyaçlarını öğrenin. Bebeğiniz sessiz ve içe dönükse onunla iletişimi derinleştirmek için özel bir çaba göstermeniz gerekebilir. Onu sevginize karşılık vermeye teşvik edin. Yüksek seslerden rahatsız oluyorsa ya da fazlaca ağlıyorsa kucağınıza alın ve hafifçe sallayın. Kendini güvende hissedecek ve sakinleşecektir. Diğer bir anlatımla bebeğinizi karakteri ne olursa olsun size karşı daha fazla sevgi ve muhabbet göstereceği aylar bunlardır. Siz sevginizi ona göstermeye devam ettikçe bebeğinizle aranızda yakın bir ilişki gelişecektir. Biliyor musun Serap, çocuklarına ilişkinden çok teşvik alıyorum ve seni ben de dinlemeye hazırlanıyorum. Anne olmak kolay değil. Bilgilerini, deneyimlerini lütfen bizimle paylaş. Bizi dinleyen anne olacak olanlar, anne adayları, anne olanlar, ikinci çocuklarına, hamile olanlar. İnanıyorum ki onlar için de bu bilgiler iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çocuklarımıza kullandığımız sözcüklerle çocuklarımızı nasıl teşvik edebileceğimiz konusunda bilgiler vereceksin, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Biliyor musun? Ben de bu konuyla ilgili bilgiler topladım. Hem de öğrenmiş oldum bu arada. Ama seni dinledikten sonra ilk önce seni dinleyeceğim. Ve sevgili dinleyiciler, sizler de kulaklarınızı dört açın. Bakalım Serap anne ve bebekler hakkında bizlerle neler paylaşacak?
1: Evet, bebeğimizle kurduğumuz yakın bağ çok önemli. Ama burada kalmıyor tabii, bebekler büyüyor. O zaman ne başlıyor? Eğitim süreci başlıyor. Çocuklarımızın eğitim ve gelişimini teşvik edecek olan en önemli kişiler kim?
0: Anne ve babalardır mutlaka.
1: Aynen. Onları bilinçli bir şekilde eğitmeli ve doğru noktalarda desteklemeliyiz. Bu en az okulda gördükleri öğrenim kadar yararlı ve gereklidir. Anne ve baba bu görevi paylaşmalıdırlar. Çocuklarımızın her şeyden önce biz ebeveynlerini örnek alarak ve taklit ederek kendi davranışlarını geliştirirler. Bu bakımdan onlara her zaman iyi birer model olmak için çaba sarf etmeliyiz. Okul dışı eğitim, aile içinde çocuklara verilen eğitim ve onlara sağlanan destek demektir. Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişiminden ilk başta sorumlu olan kişiler biz anne ve babalarız. Evet, aile içi eğitimin en önemli noktalarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Onlarla iyi bir iletişim kurmak, birlikte kitap okumak, onlarla oyun oynamak ve doğaya çıkmak, iyi bir beslenme ve medya alışkanlığı kazanmasını sağlamak, çocuklarımızın boş zamanlarını da mutlu olacakları şekilde yararlı bir biçimde geçirmelerine yardımcı olmak. Bu ve buna benzer noktaların hepsi aile içi eğitimin birer parçasıdır. Evet, çocukların özgüveni ve genel kültürü yüksek, sosyal bağları kuvvetli ve sağlıklı bireyler olmaları için okul dışında ailenin verdiği bu eğitim vazgeçilmeyecek kadar büyük öneme sahiptir.
0: Kesinlikle çok doğru söylüyorsun ve gerçekten bizi çocuklarımız her konuda ve her anlamda örnek alıyorlar ve taklit ediyorlar. O yüzden onlara katacağımız her şey, sürekli vurguluyorum belki bu şeyi ama bizler çocuk yetiştirirken onların kişiliklerinin gelişmesine biz yardımcı oluyoruz. Karakterlerin oturmasına biz yardımcı oluyoruz. O yüzden sevgili anneler ve babalar, unutmayın, bir ağaç değil bir çocuk yetiştiriyorsunuz, bir insan yetiştiriyorsunuz ve sizin tutumlarınız, davranışlarınız, onun hayatına ekeceğiniz her şey ileride meyvesini verecektir. Benim edindiğim bilgilere göre de bir çocuk eleştiriyle büyürse suçlamayı öğrenecektir. Bunu hiç biliyor muydunuz? Ben duyduğumda şaşırdım ve çok aslında mantıklı geldi bana düşündüğüm zaman. Çocuğunuzu sürekli olarak eleştirirseniz doğru gitmeyen her şeyin suçlusunun kendisi olduğunu düşünecektir. Kendisi hakkında sürekli olumsuz yorumlar işittiği için bunların doğru olduğuna inanmaya başlayacaktır. Hiçbir şeyi doğru yapamayacağını, yaşamda asla başarılı olamayacağını düşünecektir. Böyle bir çocuk büyüdüğünde çoğunlukla kendini ve diğer herkesi suçlayan bir yetişkin olur. Hataları hoş göremez, ve asla mutlu olamaz. Mutsuz yaşamıyla çevresindeki insanları da mutsuz eder. Bir diğer yandan çocuğumuz eğer övgü ve teşvikle büyürse özgüveni öğrenir. Çocuk bazen okulda ya da sporda başarılı olamadığı zaman elinden geleni yaptığını biliyorsanız tekrar denemesi için onu teşvik etmelisiniz. Yeteneklerini vurgulayarak özgüvenini güçlendirmelisiniz kırmak yerine. O zaman kendini başarısız hissetmez herhangi bir alanda. Örneğin okulda başarılı olduğu zaman onu överseniz hem kendinden hem de diğer insanlardan iyiyi takdir etmeyi öğrenecektir. Çocuklarımız için iyi birer model olmalıyız. Onların bizi örnek aldığını asla unutmamalıyız. Sevgili dostlar, unutmayalım ki her durumda çocuklarımız dediğim gibi bizleri örnek alacaktır. Bizim yaşamımızı gözlemler ve ileri yaşlarında da bunu uygularlar. Evet sevgili dostlar, gördük ki çocuklar anne babalarına güvenip inanmaktan daha büyük bir mirasa sahip olamazlar. Çocuklarımız için ne kadar çok şükretmeliyiz değil mi? Onları bize sağlayan Tanrı, onları bize emanet etti ve onları en iyi şekilde yetiştirmemizi istiyor. Ve bizim de görevimiz onları Tanrı'nın istediği şekilde iyi evlatlar olarak yetiştirmek. Sevgili dostlar, şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra programımız devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dostlar, müzik arasından sonra yine birlikteyiz. Bugünkü programımızın başında iki pratik tatlı tarifi verdik ve ikinci bölümden itibaren de bebek bakımı ve çocuklarımızla iletişimimiz üzerine konuştuk. Ve artık programımızın son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. İçinde bulunduğumuz dakikalar nasıl da çabucak geçmekte değil mi? Hatta çocukluğumuz gözümüzün önünde bir film şeridi gibi geçip gitmekte. Çocuk olduğumuz ilk gençlik yıllarımız dünmüş gibi hatıralarımızdadır. Ama diğer taraftan hepimiz biliyoruz ki hiçbirimiz sonsuza dek yaşamayacağız. Yıllar öyle bir hızla geçiyor ki dünün çocukları, gençleri olan bizler, bugünün anne babaları, orta yaşlı insanları olmaya başladık bile. Ve eminim ki Rab ömür verirse yine aynı hızla yaşlanacağız. Bazılarımız yaşlanınca, bazılarımız hastalıklardan, bazılarımız da maalesef genç yaşta bu yaşama veda edeceğiz. Bu bir gerçek, öyle değil mi? Peki ya bizler zamanımızı sevdiklerimizle nasıl geçiriyoruz? Hiç düşündük mü? Birbirimizi kırarak mı? İnciterek mi? Yoksa her an her şeyin başımıza gelebileceğini ya da sevdiklerimizin başına gelebileceğini düşünüp sevgi içerisinde mi geçiriyoruz günlerimizi? Bazen hiç geçmeyen anlar vardır. Ama aslında yaşam oldukça kısadır. Adeta göz açıp kapayıncaya kadar geçer. 70 ya da 80 yaşlarındaki büyüklerimizin "daha dün 20'li yaşlarındaydım" dediğini duyarız. Peki yaşam bu kadar kısa ise, bu kadar hızlı geçiyorsa sevdiklerimizi, dostlarımızı zaman zaman neden kırıyoruz? Neden üzüyoruz gereksiz yere? İçi boş tartışmalarla yaralıyoruz. Yaptığımız tartışmalardan kaçı gerçekten yaşamda karşımızdakinin varlığından daha önemli? Hangilerinde "şimdi kalbini kırdım ama zaman içinde ben de ondan özür dilemesini bilirim" diye kendi kabuğumuza çekilip tartışmaları donduruyoruz? Yarattığımız kırgınlıkları tamir etme olanağımız gerçekten var mı? Buna zamanımız gerçekten kaldı mı? Vaiz 3. bölüm 1. ve 2. ayette "her şeyin mevsimi, göklerin altında her olayın zamanı vardır. Doğmanın, ölmenin zamanı vardır. Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var" diye bildirilir. Asıl sorun yaşamımızın ne zaman sona ereceğine dair hiçbir fikrimizin olmaması.
1: Kutsal kitapta Vaiz 9. bölüm 12. ayette şöyle devam ediyor: "Dahası insan kendi vaktini bilmez. Balığın acımasız ağı, kuşun kapana düştüğü gibi insanlar da üzerlerine ansızın çöken kötü zamana yakalanırlar. Ölüm her birimiz için kaçınılmaz olduğuna göre neden birbirimizin kalbini kırıyoruz? Neden uzlaşmak, bir şekilde esenlikle birbirimizle uyum içinde yaşamaya çalışmak varken geçici hırslarla karşımızdaki kişiyi, belki de bir akrabamızı üzüyoruz, yaralıyor ve kırıyoruz? Belki de yıllar sürecek bir dargınlığa kapı aralıyoruz. Bugün programımızın sonuna gelirken bu konuyu düşünelim istiyorum. Yaşam geçici ise niye hırslarımız kalıcıymış gibi davranıyoruz?"
0: Evet sevgili dinleyiciler, bir Umut Kadınları programının daha sonuna geldik. Sizleri bu sorularla baş başa bırakırken bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimizi, posta adresimizi vermek istiyorum. E-mail adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup aracılığıyla da ulaşmak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, esen kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Yanlış şeye iman etme faciası. Daha iyi rakiplerin olduğu için yarışı kaybetmek başka, yanlış yarış pistinde koştuğun için yarışı kaybetmek başkadır. Evinin göklerde olduğunu bilmek iman gerektirir. Ama önemli olan neye iman ettiğindir. İyi niyetli olup yanılmak kolaydır. Bugün sonumuzu düşündüğümüzde neye iman ettiğimiz kritik bir önem kazanır. Bizimle kal. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile Geçireceğimizden Nasıl Emin Oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. İnsanların cennete gitmek için başvurdukları bazı yolları sizlere açıklayacak olan Yanlış Şeye İman Etme Faciası adlı öğretişini dinleyeceğiz.
2: Mistikler kutsal kitapta Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin yazdığı için bunu ciddiye aldılar. Tanrı'yı tüm varlığımızla sevmek istiyoruz. Bunu yapmanın tek bir yolu var. O da Tanrı'nın ruhumuzun derinliklerinde bizimle buluşabilmesi için ruhumuzu arındırmaktır dediler. Böylece günahtan nefret edip Tanrı'yı sevecekleri günün geleceğini umarak yaşamaya başladılar. Ancak mistikler kendilerine karşı ne kadar dürüst olurlarsa o kadar çok kuşku duymaya başladılar. Kendi kendilerine şöyle demeye başladılar. Tanrı'yı seviyoruz ama sevgimizin amacı farklı olabilir. Belki Tanrı'yı cehennemden korktuğumuz için seviyoruzdur. Belki Tanrı'yı bizim için yararlı olacağını düşündüğümüz için seviyoruzdur. Onu sevgimizde herhangi bir benlik lekesi ya da farklı amaçları olmadan tamamen saf ve mutlak bir sevgiyle sevdiğimizden nasıl emin olabiliriz? Karşılaştıkları sorun buydu. Sonra da bazıları asıl ihtiyacımız olan tek bir deneyim, kusursuz bir tövbe, en azından bir mükemmel deneyim ve bu mükemmel deneyim bir anlığına Tanrı'yı mutlak bir saflıkla sevdiğim anlamına gelir. Bu sevgi insanların başarısızlıklarıyla lekelenmemiş bir sevgidir dediler. Böylece kusursuz tövbeyi aramaya başladılar. Hatta bazıları bunu elde ettiklerini bile düşündüler. Ancak bununla ilgili de bazı sorunlar vardı. Birincisi kalıcı değildi. Her gün yeni bir gündü ve yürekteki tüm arzuların, ihtirasların ve kötülüklerin yeniden üstesinden gelmeleri gerekiyordu. Bu nedenle tek bir tövbenin onları kutsal ve günahsız bir Tanrı'ya getirip getirmeyeceğinden emin değillerdi. Ancak ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, bu kurtuluş yolunda yanlış olan bir şey daha vardı. Bu da kurtuluş yoluna dahil olmayan, dışarıda kalan insanlardı. Kaç kişinin ailesini bırakıp manastıra giderek derin düşünmeye, meditasyon yapmaya, dua etmeye, Tanrı'yı aramaya ve ruhun derinliklerinde Tanrı ile buluşabilecek kadar kutsal olmaya çalışacak kadar zamanı vardı? Kaç kişinin bunu yapacak zamanı vardı? Fazla değil. Kurtuluş sıradan insanlar için ulaşılabilir görünmüyordu. Sayılı bir azınlık için gibiydi. Bazı insanların izlediği üçüncü bir yol daha vardı. Konstantin'in zamanından sonra kilise tarihinde sakramentalizm tüm Roma İmparatorluğu'nda baskın hale geldi. Kutsal kitap iki sakramentle başladı. Ancak aslında 7 tane olduğuna inanılıyordu. 5 tane daha eklendi. Sakramental teoriye göre Tanrı halkına kilisenin sakramentlerini bir lütuf vasıtası olarak verdi. Bunlara katılırsan lütuf alırsın. Ve bir süre sonra yeterli miktarda lütfa sahip olunca cennete gidebilme olasılığına sahip olursun. Şimdi benimle birlikte düşünmenizi istiyorum. Sakramentalizm popülerleştikçe insanlar şu soruyu sormaya başladı. Bu ayinleri yöneten rahipler ya özel yaşamlarında kutsal insanlar değillerse? Birçok konuda ona katılmasak da birçok konuda takdir edilmesi gereken Augustine şöyle der. Sakramentlerin içsel bir geçerliliği vardır ve yöneten rahip bir hırsız ya da soyguncu olsa bile verdiği hizmet Tanrı'nın halkı için geçerlidir. Bunlar Tanrı'nın halkına verdiği armağanlar olduğu için içsel geçerlilikleri vardı. O zaman da akla şöyle bir soru geliyordu. Rahibin özel hayatından bağımsız olarak sakramentlerin içsel bir geçerliliği varsa, o zaman sakramentleri almaya gelenler ne olacaktı? Kişinin yaşayışı ya da mizacı nasıl olursa olsun, onların da içsel bir geçerliliği olacak mıydı? Kilise bir kez daha cevap verdi ve şöyle dedi. Evet, hiç fark etmez. Doğru bir duruşa sahip olmak bile gerekli değildir. Bu sakramentler ölümcül bir günah gibi bir engel olmadığı sürece içsel geçerliliğe sahiptir. Yaşamını nasıl sürdürürsen sürdür, yüreğinde yeniden doğsan da doğmasan da sakramentlerin bir değeri vardır. Böylece insanlar sakramentlere katıldı ancak tövbe edenler için sorun son derece açıktı. Zorluk şuradaydı. Sakramentlere katılsan da, o günlerde mevcut bütün lütuf vasıtalarından yararlansan da, Tanrı'nın seni kabul etmesi için yeterli lütfa sahip olup olmadığını kesin olarak bilmenin bir yolu yoktu. Her zaman bir belirsizlik duygusu vardı. Hatta bu belirsizlik duygusu o kadar güçlüydü ki kanona bile dahil edildi. Kilise doktrininin bir parçası haline geldi ve Trento Konsili şunu açıkça söyledi. Kurtuluş güvencesine sahip olduğuna inanan kişi aforoz edilsin. O kişiye lanet olsun. Kurtuluş güvencesine sahip olduğuna inananlar, küstahlık günahını da işledikleri için yalnızca günahlarını arttırıyorlardı. Kutsal bir Tanrı için yeterince lütfa sahip olduğundan kim emin olabilir? Tanrı'nın standartlarının ne kadar yüksek olduğunu tam olarak bilseydik, ne ölçüde lütuf almamız gerektiğini de bilirdik. Ancak Tanrı'nın beklentisini nasıl bilebiliriz? Bu görüş yalnızca belirsizliğe yol açmakla kalmadı, insanların yürekleri değişmeden tapınmaya devam etmelerine de izin verdi. Aynı zamanda Tanrı'nın insan yüreğinde yaptığı işi alıp Tanrı'yı temsil ettiğini iddia eden kişilerin ellerine teslim etti. İnsanlar doğaları gereği Tanrı'yla kişisel bir ilişkilerinin olup olmadığını umursamamaya başladı. Hatta çoğu insan bunun mümkün olduğundan bile habersizdi. Kilise ile olan ilişkileri hakkında kaygılanıyorlardı. Ve kilise ile aram iyi olursa, kilisede Tanrı ile olan ilişkimi halledecektir diyorlardı. Böylece Tanrı ile kişisel bir ilişki kurmak yerine, kilisenin taleplerini yerine getirdiler. Yıkıma götüren o geniş yoldaki birçok yanlış şeritten, üçüne hızlıca değindiğimi gördünüz. Yıkıma götüren yolların her birini sıralamadım. İyi işler aracılığıyla olacağına inanan başarı odaklılardan söz ettim. Kendi çabalarıyla ruhlarını arındırma yoluyla olacağına inanan mistiklerden söz ettim. Ve lütfun sakramentler aracılığıyla geldiğine inananlar hakkında konuştum. Ancak doğru gibi görünen daha pek çok yanlış kurtuluş yolu vardır. Müjdeleme hizmeti sırasında öne gelenlere ne olacak? Ünlü bir müjdeci olan Billy Graham'in toplantılarında koro, hiçbir savunma yapmadan, olduğum gibi ilahisini söylerken, öne gelenler yıllar sonra geriye dönüp baktıklarında, o toplantı sırasında öne çıktığım ve dua ettiğim için Hristiyan oldum herhalde diyenlere ne olacak? Belki gerçekten inanmışlardır ama belki de inanmamışlardır. Çünkü toplantıda öne gelmenin sihirli bir yanı yoktur. Ancak yine de bir süre önce bir karar vermiş olmalarının bir şekilde sonsuz yaşamın kanıtı olduğunu düşünenler vardır. Olabilir ama sadece ağrı kesici kapsülünün içindeki siyanür de olabilir. Hristiyan ailelerde büyüyen ve 4 yaşındayken annelerinin ya da babalarının önderliğinde Mesih'i kabul ederek dua edenlere ne olacak? Sonra büyürlerken bu çocukların bazı kuşkuları olur ve kendi kendilerine aslında ben gerçekten kurtuldum mu kurtulmadım mı bilmiyorum derler. Anne babaları da onlara aa olur mu sen şimdi hiç hatırlamazsın ama 4 yaşındayken Mesih'i kurtarıcın olarak kabul ettin derler. Ben bu anne babalara parantez içinde şunu söyleyebilirim. Çocuğun kurtuluşundan kuşku duyuyorsa bunu ciddiye al ve kurtuluşundan kuşku duyması için iyi bir nedeni olduğunu varsay. Böyle bir ortamda yetişen ve tek şeritli dar yolda olduğunu sananlar da vardır. Ancak her biri yıkıma götüren birçok farklı şeridi olan geniş yolda yaşadıklarını anlamazlar. Aslında insanlar gerçekten dürüst olsalardı, kendi kendilerine karşı olabildiğince dürüst olsalardı, kendi yüreklerine bakarak Tanrı'ya ait olduklarından bu kadar emin olmaya haklarının olup olmadığını merak etmeleri gerekirdi. Örneğin benim başarı odaklılar dediğim kişiler, ruhlarının derinliklerinde Tanrı'ya giden merdiveni çıkamayacaklarını biliyor olmalıdırlar. Aslında yaptıkları her şeyin kirli ve Tanrı'nın kutsal olduğunu biliyor olmalıdırlar. Merdiveni basamak basamak çıkmak yerine bir politikacının yaptığı gibi kabul etmelidirler. Merdivene yanlış üstüne yanlış yaparak çıkmaya çalıştım dedi ve bir süre sonra merdivenini yanlış duvara dayadığını fark etti. Dürüst olduklarında bunu kabul etmeleri gerekir. Mistikler kendilerine karşı dürüst olsalardı, ruhlarını ne kadar arındırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, yine de içlerinde her zaman günahı seven bir yanları olduğunu bilirlerdi. Bazıları da günah için uygun ölçüde keder hissedilmesi gerektiğini söyler ama hiç kimse ne kadar kederin gerekli olduğunu bilmez. Ayrıca çok azı kusursuz bir şekilde tövbe ettiklerine inanır. Sakramentçiler ruhlarının derinliklerinde düşünürken müjdenin bundan daha fazla olması gerektiğini de bilmeleri gerekirdi. Başka bir şey olmalıydı. Tanrı'nın bir törenle ya da ritüelle tatmin olabileceğini nasıl varsayarız? Ritüelden sonra günah işlerlerse ne olacaktı? Bunu bilmeleri gerekirdi. Ya da ölümcül bir günah işlersen bir umudun olur muydu? Kurtulmanın yalnızca iki yolu vardır. Kurtulmanın birinci yolu işlerdir. Orta çağ mistiklerini de yazabilirsin, ritüelleri de yazabilirsin. İnsanların Tanrı'yla bağlantı kurmak için kullandığı farklı yöntemlerin uzun bir listesini yapabilirsin. Defterin bir tarafında bütün bunlar varken diğer tarafında da lütuf armağanı vardır. İsa Mesih her şeyi yaptı. Senin ve benim yapamayacağımız bütün iyi işleri O yaptı. Biz o kusursuz tövbeyi edemeyiz. Ama İsa Mesih'in işleri bizim için yeterlidir. Ve ritüeller, ayinler, iyi işler olmadan yalnızca ona güvendiğimiz zaman arzu ettiğimiz yaşama kavuşuruz.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? 6 bölümlük bir dizidir. Bu dizinin ilk mesajı olan yanlış şeye iman etme faciasının ikinci bölümünü sizinle paylaştık. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Hoş geldiniz. Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Eğer diyorsanız ki ben hala kendimi geliştirmek istiyorum ve hala bazı konularda ufak tefek bilgi edinmek istiyorum, doğru yerdesiniz. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size çok temel bir şeyden bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Hani diyeceksiniz ki aman zaten ben bunları biliyorum, ay geç diyeceksiniz. Hani böyle hep vardır ya, hayatımızda çok temel şeyler. Herkes bilir, dengeli beslenmemiz lazım. Herkes bilir, şunu yapmamız lazım. Ama yapmayız. İşte bu da normalde aslında bildiğimiz ama bu aralar herkesin sorun yaşadığını duyduğum bir konu. Nedir Gamzacığım bugünkü konumuz?
1: Uykunun önemi.
0: Tabii ki de hepimiz eğer insomnia gibi bir hastalığımız yoksa evet, normalde uyuyoruz. Ortalama olarak bir bireyin günde 8-9 saat uyuması gerekiyor.
1: Şimdi, sağlıklı olanı.
0: Değil mi, değil mi? Evet. Ama bugün size bir sürü bazı diyeyim hikayeler anlatacağız. Çünkü çok sıkça görüyorum ben uykuya dalamıyorum diyen, dalıyorum uyanıyorum diyen, uyanamıyorum diyen, günde 13 saat uyusam yetmiyor diyen, aman bana 4 saat yetiyor, niye günü boşa harcayayım ben, uyumayacağım diyen. Bunların hepsine verilebilecek birer cevabım var ve nasıl daha kaliteli uyuruz, bunun üzerine konuşacağız bugün. Ama öncesinde tabii ki Gamze'nin o çok sevimli girişlerinden bir tane alalım. Buyurun Gamze Hanımcığım.
1: Evet, bugün uykunun öneminden konuşacağız. İçinde bulunduğumuz çağda her şey çok hızlı ve sürekli olarak da daha fazlasına ihtiyacımız oluyor. Bazılarımız bir şeyleri yetiştirmenin çaresinde daha az uyumakta buluyoruz. Bazılarımız için ise stres yükünden ya da kurtulamadığımız düşüncelerden dolayı uyumak bir sorun haline de gelebiliyor. Bazı tanıdıklarımız az uyumanın kendilerine iyi geldiğini söylüyor. Halbuki uzmanlara göre bu kesinlikle sağlıklı değil. Bugün uykuya neden ihtiyacımız var ve daha iyi uyumak için neler yapabiliriz? Şöyle kısaca değineceğiz.
0: Evet.
1: Evet. Sorularıma geçeyim mi?
0: Geç. Ama sen normalde iyi uyur musun?
1: Ben evet, ben gerçekten çok iyi bir uyuyucuyum.
0: Gamze iyi bir uyuyucudur.
1: Evet, gerçekten.
0: Gamze'nin meslekleri arasında sunuculuk, öğretmenlik ve uyuyuculuk var.
1: Evet.
0: Gerçekten profesyonel uyuyucudur kendisi. Çok evet, düzenli aynen olarak uyuyabiliyor.
1: Yani şöyle, stres yaşamıyorsam o süreçlerde gerçekten iyi uyuyorum. Uykum düzenli oluyor. Ama eğer stres yaşıyorsam kesinlikle gecenin ikilerine kadar uyuyamadığım zamanlar benim de oluyor. Doğal olarak da eğer ki bir işim yoksa diğer gün biraz geç kalkmak durumunda kalabiliyorum.
0: Evet, tabii sen bana sorma, hiç
1: evet,
0: sorma.
1: Evet, seninkini detaylı şekilde konuşacağız bu süreçte.
0: Bugünkü konumuzda zaten genel olarak Gamze konuşacak. Neden? Çünkü hani derler ya, kelin ilacı olsa başına sürermiş. Evet, ben Nisan Özlem Özyapıcı.
1: Evet.
0: Bu konuyla alakalı ciddi ama problemlerim olduğunu belirteyim. Ama size normalde öğrendiğim ve aslında uyguladığımda, tabii eğer uygularsam, benim de işime yarayan bazı şeylerden bahsedeceğim. Ama tabii uygularsanız olur, uygulamazsanız olmuyor. O yüzden istersen senin çılgın sorulara bir geçelim.
1: Geçelim. Benimkini konuştuk. Şimdi seninkini konuşalım. Sen düzenli uyuyan biri misin insan?
0: Hayır.
1: Ne yazık ki hayır.
0: Benim hiç uyumadığım günlerim oluyor.
1: Evet.
0: Yani 45 dakika uyuyup işe gittiğim, öyle dümdüz iki günü birbirine bağladığım zamanlar oluyor. Ya da 14 saat uyuduğum zamanlar da oluyor. Bir gün 10'da yatıp gece 4'te kalkmış olabilirim.
1: Evet.
0: Ertesi günü gece 4'te yatıp öğlen 4'te uyanabilirim. Yani kısacası hayır, ben düzenli uyuyan birisi maalesef değilim. Spor yaptığım süreçte düzenli uyuyan biriydim. İnanılmaz düzenli uyuyan biriydim. Zaten spor normalde uykuyu düzenliyor. Aynı zamanda da spor için uykuya ihtiyacınız var. O bir kısır döngü. O zamanlar her şey daha iyi gidiyordu. Ne zaman ki sporu bıraktık. Neyse, evet. Kötü örnek olmazmış. Kötü örnekten bahsetmeyelim. Sen sorularına
1: ama,
0: devam et.
1: Yine bunun iyi taraflarını da kötü taraflarını da tabii ki konuşacağız yine.
0: Tabii.
1: Peki, uyku düzeninin bozulduğu zamanlar oldu mu diyeceğim?
0: Uyku düzenimin bozulmadığı zamanlar
1: var mı? Bu diyelim bence.
0: Uzun uzun da böyle anlatmak istemiyorum ama şimdi birincisi, bazen bir şeyler yetiştirmemiz gerekiyor. Ve o gün içerisinde sürekli olarak dikkatimizi dağıtan çok fazla şey olduğu için ben lisenin sonlarından itibaren geceleri çalışmaya alıştım. Yani gece ders çalışıp işte okula gidip okuldan geldikten sonra uyuyayım falan gibi böyle saçma sapan bir düzen oturttum. Daha sonrasında bu benim bütün hayatıma oturdu. Haliyle öğretmen olduğum süreçte ben çokça uykusuz kaldım. Çünkü sabah 6'da kalkmayı başarmam için benim erken uyumam gerekiyor. Normalde o erken uyuyacağım dediğim saat benim beynimin aktif olmaya alıştığı bir saat olmuş oldu. O yüzden siz de kendinize ne gibi alışkanlıklar kazandırdığınıza çok dikkat edin. Bazı insanlar doğal olarak bir şekilde geceleri çalışıyor. Genelde yazarlar, ben bunu çok duydum. Çok erken kalkıp yazan yazar da var ama hani benim gibi çeviri yapan, yazan, işi böyle şeyler olan ya da işte okuyorsanız eğer ders çalışan kişilerin geceleri çalıştığını çok duydum çünkü o gürültü, patırtı dinmiş oluyor. Ve birazcık da artık bütün gününüzü sosyal medyadır, olur şudur budur, sosyalliktir falandır yiyip bitirdikten sonra kala kala gece kalıyor. Tabii doğal olarak gece çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Böyle şeylere dikkat etmek gerçekten gerekiyor. Hı-hı. Neden? Evet. Birazdan herhalde zaten evet. Açıklayacağız.
1: Peki uyuduğun süreyle uyku kalitesi arasındaki bağlantı nedir?
0: Uyuduğumuz süre ile uyku kalitesi arasında şöyle bir bağlantı var. İlla 14 saat uyuyoruz diye çok müthiş dinleniyoruz
1: anlamına gelmiyor.
0: Evet. Bazen gerçekten sadece 8 saat tam uyuyoruz ve inanılmaz derecede hani derler ya çok fit uyandım bugün. Sağlıklı bir şekilde uyanabiliyoruz. Bazense çok uzun uyusak da yeterince doğru düzgün yani uykumuzu alamayabiliyoruz. Bu açıdan bazı uyku problemleri var ve herhalde ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeydi. Uyku uzmanlık alanı bölümleri var yani uyku klinikleri var. Hı hı. Gerçekten bunlar hastalık olabiliyor. Uyku apnesini falan herkes biliyor. Hı hı. Nefes alamadığınız için, beyniniz o sinyale geçemediği için, tam olarak derin uykuya geçemediğiniz için vesaire. Uykudan yeterince randıman alamadığınız, gereken verimi alamadığınız durumlar olabiliyor. O yüzden süresiyle alakalı değil. Ama ben 4 saat uyudum, çok müthiş uyudum, bu da bana yetti diye bir şey de yok.
1: Evet.
0: Ha şöyle, araştırmalar yapmışlar bazı durumlarda ama belirli şeyler kullanarak insanların mesela bir küvete bir solüsyon koyuyorlar. Hı hı. Bu bir şekilde alkali ve nasıl diyeyim, elektrolize ediyorlar suyu. Bunu 2 saatte 8 saatlik uykuyu almalarını sağlıyorlar ama bu manipüle edilen bir şey. Yani orada artık onun içine ne koyuyorlar ve onun uzun süreçte yani uzun süre yapıldığı zaman bir zararı olacak mı? Gerçekten doğru bir şekilde uyku yerine geçiyor mu? Bunlar tartışılır. Bir de elektrolitlerle yapılan bir şeyler var ya da ilaç verilerek yapılan şeyler var. Bunlar da uzun vadede ne derece sağlıklı tartışılır. Hani hemen derin uykuya geçirelim, 4 saat sonra müthiş kendini zinde hissederek uyansın. Öyle bir şey yok. Bütün uzmanların söylediği şey, ben 6 saat uyuyorum bana yetiyor değil. Çünkü vücut bir süre sonra o yorgunluğu hissetmemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Yani uykusuz olduğunu artık hissetmemeye başlıyor. Aynı şey susuzluk için de geçerlidir. İçmezseniz bir süre sonra o susuzluk sinyali ölüyor.
1: Aynen.
0: Bu kişilerde uykusuzluk sinyali ölüyor.
1: Hı hı.
0: Kendini zinde kalkmış gibi hissediyor. Çünkü aslında daha fazla ne olabileceğinin farkında değil. Hı hı. Hadi bir ara verelim.
1: Ara verelim.
0: Ondan sonra devam edeceğiz.
1: Evet. Sorularınızı, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen bu konuda bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Aradan sonra tekrar Radyo Like'tayız ve tekrar başka bir dünyadayız. Bugünkü konumuz uykuydu.
1: Uyku düzeni. Evet.
0: Uyku düzenimiz, uykunun öneminden bahsediyorduk ve uzmanların illaki 8-9 saat uyunması gerektiğini söylediğinden bahsettik. Genel olarak bunun hani 4+4 falan gibi bazı versiyonları var. Evet, işte klasik olarak böyle hep söylenen dahiler bir kere az uyur falan. Öyle bir şey yok. Gerçekten de normalde beyin fonksiyonlarımız için şimdi birazdan bakacağız. Neden bu kadar uyumamız gerekiyor? Uykunun yararına bakacağız.
1: Evet,
0: ama
1: neden ihtiyacımız
0: gerçekten
1: var?
0: De 8 saat uyumamız gerekiyor. Ve bunu evet 4-4 bölen var ve benim genel uyku düzenim aslında böyleydi. 4+4 şeklindeydi. Ama öncelikle Gamzoş'umuza soralım.
1: Evet.
0: Başka sorun yoksa geçelim mi?
1: Yok, evet, şöyle neden ihtiyacımız var ve hani neler, ne gibi şeyler bunun için faydalı olabiliyor?
0: Neden uyuyoruz?
1: Konuşabiliriz.
0: Genel olarak neden uyuyoruz? Hani illaki yorgunsun, dinlenmen lazım. Yorgun değilim, o zaman dinlenmem lazım değil. Hani tercih değildir uyku, zorunluluktur.
1: Evet.
0: O kadar da yorgun değilim ya, bana ne, uyumayacağım, ben oyun oynayacağım dediğimiz zaman bir sürü şey kaybetmiş oluyoruz. Ertesi gün bazı problemler yaşayacağız.
1: Evet, muhakkak.
0: Bir bakalım gerçekten. Neden uyumamız gerekiyor?
1: Evet, birincisi vücut restorasyonu için. Bu da uyku, yani vücudun kendini onarmasına ve yeniden enerji toplamasına yardımcı oluyor. Beyin bağışıklık sistemi ve doku iyileşmesi gibi birçok fizyolojik süreçleri uyku sürecinde gerçekleştiriyor gerçekten.
0: Bir süre sonra hastalandığınızda iyileşemez hale gelebilirsiniz, evet, eğer uyumuyorsanız. Bir yaranız varsa iyileşmeyebilir. Ya da eğer yani vücudunuzda restore edilmesi gereken, yeniden yapılandırılması gereken herhangi bir durum, herhangi bir şey varsa, eğer uyumazsanız olmayacaktır.
1: Ve gerçekten uykumuzu yeteri kadar almadığımız zaman diğer gün inanılmaz derecede yorgun uyanıyoruz. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama yani kendim, ben bunu gerçekten çok fark ediyorum. Çok daha bitkin bir şekilde uyanmış oluyorum.
0: Genelde günlük hayatında çok enerji harcamayan, masa başında vesaire çalışan kişiler diyor ki işte bana yetiyor. Neden? İşte kalkıyorum, arabama binebiliyorum ya da işte servisime biniyorum, otobüsüme biniyorum, okula gidiyorum. Ben bir şekilde öyle duruyorum. Aman o kadar da beni etkilemiyor falan gibi düşünüyorsunuz ama kendinizin daha üst versiyonunun farkında değilsiniz. Normalde aslında çok daha zinde, çok daha sağlıklı olma olasılığınız var ve aslında o hakkınızdan hani feragat etmiş oluyorsunuz. O hakkınızı elinizden bırakmış oluyorsunuz. Bu restorasyon çok fizyolojik bir şey. Normalde ne bileyim gözünüz yoruldu. Onun dinlenmesi için uyumak zorundasınız. Yoksa bir süre sonra size hastalık olarak, farklı sağlık problemleri olarak geri dönecektir. Ya da işte karaciğeriniz orada bir şeyler yapıyor. Yani vücudunuzda siz uyurken o günün bütün toksinlerini atmak, o günle alakalı zarar görmüş şeyleri düzenlemek, tekrar hani düşünün ki o bilgisayarı hiç kapatmıyorsunuz. Arada bir kapatıyoruz ve açıyoruz değil mi? Sürekli sadece uyku moduna geçse geçse açsan bir süre sonra yavaşlamaya başlıyor. Bu da onun gibi bir şey.
1: Evet. Hastalandığımız zamanlarda da hani bağışıklık sistemimiz açısından da önemli diyoruz. Hastalandığımız zamanlarda da aslında normalde uyuma sürecinde de iyileşiyoruz.
0: Evet. Tam da zaten uyuma sürecinde iyileşiyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bağışıklık sistemimiz, siz uyanıkken enerjinizin büyük çoğunluğu uyanıksınız, siz harcıyorsunuz. Ama uyuduğunuz zaman daha fazla enerjiye sahip vücut. Dolayısıyla o enerjiyi tamamen o hastalığı yenmeye kanalize edebiliyor. Ya da kendini onarmaya kanalize edebiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Evet, bir sonraki zihinsel sağlık açısından uyku beyin fonksiyonlarımızın düzenlenmesine ve zihinsel sağlığımızın da korunmasına yardımcı oluyor. Uyku yetersizliği zihinsel olarak stres, anksiyete, depresyon, duygu durum bozuklukları riskini de artırabiliyor.
0: Evet, bunun çoğunlukla farkında olmuyoruz.
1: Evet.
0: Ama ya çok depresifim. Uyu. Bir psikolog
1: uyu
0: vardı.
1: Geçer.
0: Evet, uyu geçer demiş yani bir hastasına. Ve normalde mesela bir gün çok öfkeliyiz. Ama bunun aslında birkaç günlük uykusuzluktan kaynaklandığını fark etmiyoruz. Üst üste illa hani hiç uyumamamız gerekmiyor. Aslında o hani 6 saat uyuyoruz, 2 saati kısıyoruz ya kendimizden. O 2 saatler stres yükü olarak beynimizde kalıyor. Neden? Birazdan REM uykusundan falan bahsederken de konuşacağız. Beynimize gün içerisinde bir sürü veri giriyor ve beynimiz bunları işliyor. Sonra biz uyuduğumuz zaman onların gerekli olanlarını alıyor, gereksiz olanları gömülüyor. Yani Hani RAM de dediğimiz bu şeyde, bilgisayardaki RAM'den bahsediyorum şimdi. Geçici hafızalarımız vardır ya. Oraların boşaltıldığı, o geçici dosyaların silindiği zamandır uyku. Ve bunun için 8 saate ihtiyaç var. Neden? Çünkü döngüler var. Bu 8 saatin tamamı olması gereken uyku türünde olmuyor. Dolayısıyla olması gerektiği kadar beynimizin temizlenebilmesi için tam olarak bir 8 saate ihtiyacımız var. Sonra o duygu yüküyle ve o işte beynimizdeki, artık derler ya, çıfıt çarşısı gibi olmuş o bir sürü veri kalabalığıyla ertesi güne, ertesi güne, ertesi güne geçtikçe artık aslında kafamız dolmuş oluyor. Hani diyoruz ya, yani artık almıyor kafam. Odaklanamamanızın sebebi bu.
1: Evet.
0: Sakinleşemiyoruz. Çünkü bir önceki günün stresini atacak kadar uyumuyoruz aslında. O yüzden anksiyetemiz var. Halbuki yeterince uyuduğumuz zaman bir önceki günün stresi sıfırlandığı için kalktığımızda yeni bir sıfır noktasından başlıyoruz. Diyelim ki 10'a kadar eşiğimiz var.
1: Evet.
0: 10'a kadar gideceğiz. Sıfırdan başlayıp 10'a kadar gitmek var. O zaman daha toleransımız geniş, fazla olacaktır gün boyunca. Bir de zaten sadece 5'ten başlamak var. O zaman 5 adımcık kalmış oluyor.
1: Evet.
0: Sonuçta sınıra dayanmış oluyoruz gün içerisinde. O yüzden gerçekten zihinsel sağlık için, depresyona girmemek için, anksiyete problemi yaşamamak için, öfke patlamaları yaşamamak için, duygu durumu bozukluğu dediğimiz şey, bir böyle çok mutlu gibi olmak, bir bilmem ne, hani duygu durumunun sürekli değişmesi gibi şeyler yaşamamak için uyku çok önemli. Hadi kısa bir araya girelim.
1: Girelim.
0: Ondan sonra geri kalanla devam edeceğiz.
1: Bugünkü konumuzla ilgili siz de paylaşmak isterseniz, belki yorumlarınız varsa, sorularınız varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadayız ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz uyku.
1: Uyku düzeni.
0: Kim sevmez ki uyku?
1: Evet.
0: Bazıları sevmiyor. Sırf oyun oynamak için sevmeyenler var. Sosyal medya için sevmeyenler var.
1: Evet.
0: Zaman yönetimini tam olarak başaramadığı için sevmeyenler var genelde. Çünkü normalde 8 saat uyumamız gerekiyor ve geri kalan 16 saate her şeyin sığabileceğini iddia ediyorum. Sığıyor, evet. Neden sığmasın ki? Neden uyumamız lazım diye söz ediyorduk. Fiziksel sağlıktan, bağışıklık sisteminden bahsettik. Zihinsel sağlıktan bahsettik.
1: Evet.
0: Duygu durumu bozukluğunu, depresyonu engellediğinden. Ve bir sonraki maddemiz neydi?
1: Hafıza ve öğrenme. Bu da hafıza ve öğrenme süreçleri için çok önemli. Uykuda beyin bilgileri işliyor, hafızaya dönüştürüyor ve öğrenme süreçlerini de güçlendiriyor.
0: Evet, normalde gün içerisinde öğrendiğiniz şey sizin geçici belleğinizde saklanır. O gece uyurken REM denen bir uyku evresi var ve o sürede, yani aslında az bir uyku, çok derin bir uyku değil. O sırada o bilgiyi kalıcılaştırıyor. Yani beynin bu bana gerekecek mi, ben bunu atayım mı yoksa saklayayım mı diye karar verdiği evre uykunun REM evresi. Öğrenme dediğimiz şey bir bilgiyi kendinize sahiplenme, gerçek anlamda kalıcı kılma uyku sırasında oluyor. Bu ne demektir? Eğer doğru düzgün uyumazsanız yeterince öğrenemezsiniz. Eğer çalıştım sabahlara kadar çalıştım, neden olmuyor? Çünkü o, yani geçici belleğinize alıyorsunuz o bilgiyi ve aslında öğrenmiyorsunuz. Sadece o an için öylesine ezberlemişsiniz gibi oluyor ama ondan sonra aradan zaman geçince uçup gidiyorlar. Neden? Çünkü doğru bir zamanlamayla uyumamız gerekiyor ki o bilgiler kalıcı olsun ve yerleşsin. Yoksa her şey böyle kargacık burgacık birbirine karışır. Aynen öyle. Her şey birbirine karışır.
1: Evet.
0: Gerçekte öğrenme dediğimiz şey uyku sırasında olur. Bu yüzden uyumadan önce işte çalışın ya da uyumadan önce bir şeylere bakın, gözden geçirin ya da zihninizden geçirin ki ha, beyin bunun önemli olduğunu algılasın. Uyuduğunuz zaman da onu gerçek anlamda sahiplensin. Aynı şekilde beynin veriyi, ben bugün bunları gördüm, işte şunları sileyim, bunları kendime saklayayım dediği süreçte, yani verileri işlediği süreçte yine REM süreci aynı şekilde. Onlarda da gereksiz bilgilerin silindiği süreç bu süreç. Bu çok önemli. Neden? İşte zihnimizin çünkü boşalması gerekiyor. Bana 4 saat uyku yetiyor dediniz. Ertesi gün kalktınız, ya bende odaklanma problemi var. Hayır, yani odaklanma problemi yok. Uyku problemi var.
1: Dinlenmedin,
0: uyusaydın,
1: uyumadın.
0: Odaklanabilirdin. Uyusaydın kolay öğrenebilirdin. Uyusaydın dinlediğini daha iyi anlardın. Daha etkin dinleyebilirdin. Hepsi aslında uykuyla alakalı.
1: Evet.
0: Geçelim bir sonraki maddeye.
1: Geçelim. Fiziksel performans. Ben birazcık aslında mesela bedenin hareketini beynin hareketine benzetiyorum. Uyku sporcular dahil olmak üzere fiziksel performansı artırabilir. Uyku yetersizliği de spor performansını azalmaya ve spor yaralanmalarının riskini daha çok artırmaya yol açabiliyor. Yani bedenimiz, kaslarımız çalışıyor, spor yapıyoruz. Ve onu birazcık dinlendirmezsek doğal olarak da çok, yani üstüne mesela hemen tekrardan çok ağır şekilde spor yaparsak kaslarımızda çok acılar hissedebiliyoruz, değil mi?
0: Ağır bir şekilde yapmamıza da gerek yok. Şimdi şöyle, ilk maddeye geri dönersek, hani restorasyon dedik ya.
1: Evet.
0: Şimdi spor yaptığımız zaman ne oluyor? Mikro yırtıklar oluşuyor kaslarımızda. Normalde kas kütlesini bu şekilde kazanıyoruz. O mikro yırtıklar doluyor, yani yeniden restore oluyor. Onların arasına tekrar kas dokusu üretiliyor ve o zaman işte çoğalmış oluyorlar, o yırtık dolduğu için kas büyümüş oluyor. Şimdi siz uyumazsanız bu kas kendini toparlayamaz. Kendini restore edememiş kasın üzerine, hadi kası bırakın bağların üzerine tekrar yükleniyorsunuz. Tabii ki de sakatlanacağız. Zaten de normaldeki hızınıza, yani uyuduğunuz zamanki hızınız, uyuduğunuz zamanki ağırlık kaldırabilme potansiyeliniz, doğru düzgün uykunuzu aldığınız zamanki replerinize, yani tekrar sayılarınıza falan bakın, her zaman daha iyidir. O yüzden çok ağır antrenmanlardan önce uyumak gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Mümkün değil, çünkü vücudun enerji dengelerinin de tekrar sıfırlanması gerekiyor. Yani uyku ve beslenme normalde sporun alt temelini oluşturan şeyler. Doğru düzgün uyumadıkça, doğru düzgün beslenmedikçe istediğiniz kadar spor yapın, yani sakatlanırız.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki maddemiz de duygusal denge. Hı hı. Duygusal dengenin korumasına yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak, duyguların düzenlenmesini, sosyal ilişkileri, genel duygusal sağlığı da destekliyor.
0: Evet, özellikle ilişkiler konusunda.
1: Evet.
0: Eğer uykusuzsanız kendinizi kendinize kaparsınız.
1: Hı hı.
0: Çünkü neden? Aslında kendinizi korumaya almaya çalışıyorsunuz bir açıdan. Çünkü siz kendiniz bilinçli olarak ben iyi durumda değilimi kabul etmeseniz bile beyin bunu biliyor. O yüzden ilişkileriniz bozulmaya başlıyor. Zaten dediğimiz gibi daha önceden duygusal, diğer tarafta dediğimiz gibi beyin çok yüklendiği için bazı duygu durumu bozuklukları ortaya çıkabiliyor.
1: Hı hı.
0: Mental olarak. Yani normalde o kadar da tepki vermeyeceğiniz bir şeye fazla tepki verebiliyorsunuz. Normalde çok çok büyütmeyeceğiniz bir şey çok büyük bir sorunmuş, problemmiş, işin içinden çıkılmazmış gibi görünüyor.
1: Hı hı. Evet.
0: Halbuki normalde uyuduğumuz zaman her şey daha hallolur ya. İnsanlar daha sevimli gelmeye başlıyor. Normalde çok kızdığınız şeylere o kadar kızmayabiliyorsunuz. Siz öyle tepkiler vermeyince olaylar da büyümüyor. Ve insan ilişkileri daha iyi olduğu zaman iş hayatınız, okul hayatınız her şey daha iyi ilerliyor. Dolayısıyla uyku bizim sosyal yaşamımızı da etkiliyor. Eskiden insanlar
1: hı hı.
0: hava karardığında uyuyor, hava aydınlanıyor, uyanıyor. Biyolojik saatle.
1: Hı
0: hı. Şimdi zaten karanlıkta kalkmak zorunda kalıyoruz.
1: Evet.
0: Yani yılın belirli bir dönemi karanlıkta kalkılıyordu. Okula gittiğimiz zamanlarda ya da işte ben yine öğretmen olarak da okula gittiğim zamanlarda.
1: Hı hı.
0: Bu zaten vücut için zor bir durum. Bir de üstüne... Biz gece de geç yatarsak ya da az uyumaya çalışırsak vücut kendini tamamen kapıyor. Yani orada insanlar hep sizin için savaş kaç durumuna geldiğinizden ötürü hep savaşılacak bir şey ya da kaçılacak bir şey. Çünkü kendinizi sürekli olarak tedirgin hissediyorsunuz. Bu da çok son derece ilkel güdülerimizin bizde oynadığı oyunlar.
1: Evet.
0: Başka bir şey var mıdır? Ama geçmeden
1: var, ama
0: önce bir,
1: evet,
0: ara
1: bir araya girmemiz iyi olur galiba. Bu arada lütfen bize yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirlerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan buradayız. You.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Aradan sonra tekrar Radyo Light'tayız.
1: Evet.
0: Tekrar başka bir dünyadayız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün uykudan bahsediyoruz. Dedik ki hani böyle aramızda aman bana şu kadar uyku yetiyor diyenler var. Hayır dedik, öyle değil. 8 saat, 9 saat gerçekten uyumamız gerekiyor. Ve neden uyumamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz şimdi. Daha sonra da uyku bozukluklarıyla alakalı bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Nasıl daha uyumaya kendimizi ikna ederiz diye. Kesinlikle ve kesinlikle 8-9 saat uyumamız gerekiyor. Bunun herhangi bir şekilde uçarı kaçarı yok.
1: Yok.
0: Bana 6 saat yetiyorluk bir durum yok. Öğrenemeyiz.
1: Gerçekten.
0: Restorasyon olmaz. Yani bağışıklık sistemimiz kuvvetli.
1: Fiziksel olarak
0: güçsüz düşeriz. Spor performansımız düşer.
1: Öğrenme konusunda zorluklar çekeriz.
0: Odaklanma konusunda zorluklar çekeriz.
1: Evet, zihinsel olarak gerçekten yenilenmemiş oluruz.
0: Ve netice itibariyle ilişkilerde kendimizi sürekli tehdit altında hissedeceğimiz için bilinçaltından ilişkilerimize bu olumsuz olarak yansır.
1: Evet, gerçekten.
0: Başka
1: ve
0: bir
1: geldik
0: maddemiz var mı?
1: Duygusal dengeye. Duygusal dengenin korunmasına yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak, duyguların düzenlenmesini, sosyal ilişkileri ve genel duygusal sağlığı da destekliyor.
0: Evet. Bundan biraz bahsetmiştik. Çünkü ilişkilerde de dediğimiz
1: dedik.
0: Gibi hani öfke patlamaları gibi şeyler ya da bir şeyleri fazla büyütmek gibi şeyler söz konusu olmaz eğer uyursanız.
1: Evet.
0: Daha kendinize odaklı, daha kendinizi böyle nasıl diyeyim size dışa açabilen, neden? Çünkü tehdit altında hissetmeyen kişiler olursunuz. Kendinizi koruma ihtiyacı duymazsınız.
1: Evet.
0: Eğer yeterince uyuduysanız.
1: Bir sonraki bir başka önemli nokta da fiziksel sağlık. Kalp sağlığı, diyabet riski, kilo kontrolü, bağışıklık fonksiyonu ve hormonal düzenleme gibi fiziksel sağlık üzerine de olumlu bir etkiye sahip uyku düzeni.
0: Evet, mesele sadece fiziksel olarak baktığımızda sadece restorasyon değil. Hani dedik doku yenilenmesi, bağışıklık sistemi sadece bu değil. Genel olarak bazı hani böyle diyabet gibi hastalıkların sebepleri normalde çünkü insülin ve karaciğer kendini toparlayamıyor gibi bazı durumlar var. Diğer meseleyi anlatayım, hormon meselesini. Vücudunuzda genelde iki işte bir yapıcı bir yıkıcı diyeyim şimdi. Çok fazla terim kullanmayalım. Mod var. Geceleri normalde yapım modundasınız. Sabahları yıkım modundasınız. Şimdi bu yapım modunu kullanabilmeniz için uyumanız gerekiyor. Yoksa bu yapım modunu kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla sabah kalktığınızda vücut kortizol salgılıyor. Ve bu sizde aslında hani vücuda sürekli sen kendini korumalısın ya da hastasın ya da bir şeylerle mücadele etmelisin, savaşmalısın diyen bir şey. Şimdi sürekli o salgılandı. Gece salgılanan tamam iyi durumdasın, merak etme her şey yolunda, iyileşiyorsun diyen bir şey.
1: Evet.
0: Ve siz bunun size denmesini engelliyorsunuz. Her şey yolunda, iyileşiyorsun denmesini engelliyorsunuz. Ve sürekli hayır savaşmalısın, hayır savaşmalısın diyen bir hormonun ellerine kalıyorsunuz bütün gün boyunca. O yüzden eğer genetik olarak da taşıdığımız bazı hastalık riskleri varsa bunlar gereğinden hızlı ortaya çıkabiliyor. Kendimizi toparlayamıyoruz. Bu yüzden de çok hormon hastalığı da çıkıyor ve her hastalıkta doktorlar uyku düzenine dikkat edin diye söylüyor. Kalp hastalıkları evet, neden? Çünkü yine sürekli olarak yıkım modundayken kalp o kadar pompalıyor, ne zaman dinlenecek? Tabii ki biraz daha yavaş tempoda çalışmak kalbin de hakkı.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: O da kendini restore edecek vesaire. Organlarımızı sevelim. Yani ben diyorum midemize de gerçekten yani bir şeyleri sindiriyor, ediyor ve sonuçta onun da bir süre dinlenmeye ihtiyacı var. Kilo kontrolüyle alakalı olarak sürekli savaş kaç modunda olursanız, sabahki yıkım modunda olursanız doğal olarak ben kendim beslemeliyim. Ama uykuda böyle bir şey olmuyor. Uykuda yapıyorsunuz. Bir haber okumuştum işte uyuyarak zayıflayın falan diyor.
1: Oo.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Gerçekten doğru. Çünkü o hormonların, o insülin dengesinin vesaire sağlanmasında da uykunun rolü var. Hiçbir şey değilse şöyle pratik olarak düşünün. Ben gece oturup oyun oynasam ya da bir şeyler yapmaya çalışsam eninde sonunda acıkacağım ve bir şeyler atıştıracağım. Hiç değilse gece doğru olan saatte uyuduğunuzda en azından o kalorileri de almıyor oluyorsunuz. Onu bırakın, gece yapım modunda olduğunuz için yediğiniz her şey size bir yağ olarak geri dönüyor. Evet. O yüzden gerçekten kilo açısından da uyumak önemli.
1: Genel iyi hissetmek için de çok önemli. Vücudun zihin sağlığınızı destekleyerek genel olarak iyi hissetmemize de yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak genel yaşam kalitesini de arttırıyor. Günlük aktivitelerimizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemize de destek sağlıyor.
0: Aynen öyle. Çünkü zaten sürekli yorgunum, onu yapamam, yorgunum, bunu yapamam, yorgunum. Günlük hayatımız öyle bir hale geliyor ki ne bir şey yapacak halimiz var, ne tam uyuyabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ve böyle boşa geçen bir zaman, hani böyle maçlarda oynanmayan süre vardır ya, öyle bir şey haline geliyor artık. Hani ne tam olarak oyunun dışındasınız, ne tam oyun bitmiş, ne de bir şey

0: Ben yatayım ya dedikten anca bir saat sonra yatıyorum.
1: Gerçekten böyle yapıyoruz.
0: Çünkü neden? Son şu videoyu da izleyeyim. İşte bir gideyim şunu yapayım. Su içeyim, dişimi fırçalayayım, ne bileyim. Hani illaki bir şeyler çıkıyor ve bir saat alıyor. O zaman eğer 12'de uyumak istiyorsak uykuya geç alarmınızın mesela 11'de çalması lazım. Tamam yat ama ertelemeden. Eğer uyumayı ertelersek sabah da uyanmayı ertelemeye çalışıyoruz. O da çok mümkün olmuyor, bir yere kadar mümkün. O yüzden de bu uygulamaları kullanabilmek iyi bir şey. Size söylüyor şu kadar uyku zamanın kaldı ve bunun 8 saatin altına inmemesi lazım. Dolayısıyla eğer uykudan önce uykunuzu getirmek için bir şeyler yapacaksanız bunu uykudan bir saat önce
1: Erken
0: yapmaya
1: başlamak
0: başlamamız
1: gerekiyor.
0: gerekiyor.
1: Rahatlamanızı artırabilirsiniz. Artırmak için de stres azaltıcı tekniklere başvurabilirsiniz. Örneğin meditasyon, derin nefes alma, yoga veya sıcak bir banyo gibi rahatlamanızı sağlayacak, artıracak aktivitelerde denenebilir.
0: Bu konu hakkında biraz daha detaylı konuşalım ama önce bir araya
1: Araya
0: gidelim.
1: girelim. Evet, sonrasında uzun uzun yine rahat bir şekilde konuşabilelim. Bu arada bu konuyla ilgili sizin farklı fikirleriniz varsa şunu da yapabilirsiniz diyebilirsiniz belki. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonrasında buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Değerli dinleyicilerimiz, başka bir dünyadasınız. Ve biz sağlıklı olmaya kafayı taktık. Dolayısıyla evet. Hani diyoruz ya, önce kendimizden başlayacağız başka dünyaların kapılarını açabilmek için. Ve bugünkü konumuz uykuydu. Neden uyumamız gerektiğine baktık. Sanırım ikna edebilecek kadar bir şeyler paylaştık diye düşünüyorum. Sonradan peki uyuyamıyoruz, nasıl uyuyacağız, buna baktık. Öncelikle bir düzen. Bu düzen için belki bir program kullanılabilir ve bir saat öncesinden, artık sizin için belki iki saat önceden o uyku moduna geçmeye başlamamız gerekiyor dedik. Sonrasında Gamze bir şey söylemişti aslında, stresimizi azaltmamız gerekiyor diye.
1: Evet.
0: Aslında bu konu üzerinde biraz daha konuşmak istiyorum. Bazı şeyler gerçekten çok işe yarıyor. Nefes çalışmaları,
1: evet.
0: Yatmadan önce ama... Yatmadan önce yapılan nefes çalışması dikkat etmek lazım. Biz burada nefes terapisinden vesaire bahsederken mesela dedik ki bazıları enerji verir, bazıları sakinlik verir. Dolayısıyla ateş nefesi içeren şeyler yapmamamız
1: enerji
0: gerekiyor.
1: Enerji verirse
0: evet,
1: daha çok uyuyamayız.
0: Daha çok uykumuz kaçar. Hangi nefes çalışmasını yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku öncesi yapılması uygun olan şeyler yapmalıyız. Stresi azaltmak için duş almak gerçekten çok işe yarıyor.
1: Duş gerçekten.
0: Eğer duş alamıyorsanız da yüzünüzü yıkamak da işe yarıyor. Aslında normalde denir ki soğuk suyla yüz yıkayınca işte uyanırız. Hayır, o öyle bir şeydir ki su gereken dengeye sokar. O an vücudunuz uyuması gerekiyorsa uyutur, uyanması gerekiyorsa uyandırır. Ilık suyla belki yüzümüzü yıkadığımız zaman, bazıları diyor ki ya tam tersi soğuk suyla yıkayın. Daha çok işe yarıyor. Ben çok soğuk suyla yıkamaktan.
1: Evet, ben de öyle.
0: Ama o ferahlık hissi size hani yatağa yattığınızda daha kolay uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Onun haricinde evet, çaylar kullanabiliriz. Hani ben küçükken hemen annem uyuyacaksın dediği zaman süt istiyorum derdim. O da hani laktozun, laktik asitin hafiften böyle yorgunluk verici özelliğini kullanmak için
1: evet,
0: de olabilir.
1: Ve
0: kazein protein de iyi bir şey. Biliyorsunuz kazein protein var süt ürünlerinde. O da zaten çok uzun vadede çözülen bir protein. Bazıları diyor aslında sabah almanız daha iyi. Genel kanıya uymak aslında daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü zaten uzun vadede çözülüyor. O gece boyunca hem bizi rahatlatıyor hem de gece boyunca çözülerek sabahleyin bize enerji verebilir hale geliyor.
1: Evet. Uyku ortamınızı optimize edebilirsiniz. Karanlık, sessiz ve böyle serin bir uyku ortamı yaratabilirsiniz. Odanızı perdelerle kapatabilirsiniz. Gürültüyü azaltabilecek uygun bir sıcaklıkta bir ortam yaratabilirsiniz. Belki işte 18-22 derece arasında odanızı tutabilirsiniz. Bu da gerçekten işe yarayan yöntemler arasında.
0: Evet, özellikle korku gibi bir probleminiz varsa, bunu gerçekten çözmek gerekir. Yani o odada bir şey yok. Hani küçükken koltuk oynuyor diye düşündünüz diye o odada bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Tabii bunun için uzmanlara danışılabilir ya da kendiniz bir şekilde bu korkuların üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Normalde uyuduğumuz ortamın karanlık olması gerekiyor. Bu salgılanan hormonlardan kaynaklanıyor. Öylesine sadece daha kolay karanlıkta işte dikkatimiz dağılmaz, daha kolay uyuruz diye değil.
1: Evet.
0: Yani bazı hormonlar sadece karanlıkta uyurken salgılandığı için ortamın karanlık olması gerekiyor. Sessizlik meselesi, ben müzik dinleyerek uyuyorum, evet olabilir ama normalde tam uyuduğunuzda gerçekten sessiz olması, hani dedik ya çünkü beyin kendini boşaltacak vesaire. Bir yandan siz veri girişi yapmaya devam ederseniz zorlanabilirsiniz. Ama binöral, yani çift nöronlu mu oluyor Türkçesi bunun? Binöral sesler dinleyebilirsiniz. Bunlardan bahsedecek miyiz bilmiyorum. Ama en sonunda bunu tüyolar olarak ekleyelim. Bir sonraki maddemiz nedir?
1: Elektronik cihazları sınırlayın. Kendi açımdan ben baktığım zaman etkiliyor. Ekranların mavi ışığı melatoninin adı verilen uyku hormonunu azaltıyormuş ve uyku kalitenizi de düşürüyormuş. Uyku öncesi en az böyle bir saat boyunca ekranlardan uzak durmaya çalışırsak bu da uyku kalitemizi daha iyi hale getirebilir.
0: Ekranların mavi ışığından kastımız ekranın mavi olması değil bu arada. O bizim gözümüze gelen ama bizim mavi olarak görmediğimiz alt ışınlar da var. Yani her ihtimalde filtre de kullansanız ekrandan gelen ışık melatoninin salgılanmasını engelliyor. O yüzden bir süre öncesinden o videolardan, maalesef bilgisayarlarınızdan, oyunlardan uzaklaşmaya başlamanız gerekiyor. Zaten de normalde ilginizi çektiği için sizi uyanık tutan bir şey. Ve onunla bağlantınızı kestiğiniz zaman, ben mesela Gamze'yi arıyorum, Gamze'ye ulaşamıyorum. Neden? Çünkü uçak modunu almış falan. Telefondan ulaşılamıyor.
1: Evet.
0: Çok doğru bir davranış. Tabii ki telefonlarımız yanımızda olsun. Özellikle böyle deprem sürecinde aslında normalde diyorduk ki şarj ederken de yanımızda kalmasın. Telefon bizden uzak olsun, radyasyon salgılıyor vesaire. Ama tabii deprem sürecinden dolayı herkes yine telefonları yanımıza alalım kanısına geldi. Ki,
1: ne yazık ki.
0: Evet, doğru, telefonlar yanımızda olsun. Ama kendi kullanımınızı sınırlamanız gerekiyor. Çünkü oradan bildirim geliyor ve merak ediyorsunuz, tekrar açıyorsunuz, tekrar o sırada başka bir şeyler görüyoruz. Öyle öyle yine zaman geçmiş oluyor. O yüzden uyumadan önce, belirli bir süre öncesinde kesmek lazım sosyal medya kullanımını. Var mıdır başka bir şey?
1: Tabii ki.
0: Buyurun.
1: Düzenli egzersiz yapın. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi öyle bir tembelleşiyoruz ki kendi adımda söyleyeyim. Yani bir şeyleri yapmak istemedikçe daha çok yapmak istemiyoruz. Ve doğal olarak da senin de her zaman söylediğin gibi bana, enerji biriktiremiyoruz vücudumuzda. Ve daha çok yorgun hissediyoruz. Bazen bu yüzden aslında uyuyamıyoruz. Ama egzersiz, düzenli şekilde egzersiz yaparsak bu uyku kalitemize de etki ediyor. Ancak uyku öncesi aşırı yoğun egzersizden de kaçınmamız gerekiyor. Çünkü bu vücudumuzun da rahatlamasına, yardımcı olmasını zorlaştırabiliyor.
0: Daha böyle sakin şeyler yapılabilir, evet, uyku öncesinde. Onun haricinde günlük hayatınızda egzersiz yapmak, beyin yorgunluğuyla vücut yorgunluğunun dengeli olması gerekiyor. Eğer o gün çok beyniniz yorulduysa ama hiç vücudunuza bir şey yapmadıysanız, spor yapmalısınız, hayatınıza sporu sokmalısınız ki o dengedeyken uyuyabiliyorsunuz. Ya da fiziksel olarak bazen çok yorulduğunuzda ve beyinsel, hani zihinsel olarak bir şey yapmadığınızda yine uykuya dalmak zorlaşıyor. O yüzden bu egzersiz meselesi gün içinde egzersiz yapmakla alakalı. Bir sonraki maddeye geçelim. Süremizin sonuna geliyoruz.
1: Aynen öyle. Alkolden ve kafeinden mümkün olduğunca kaçınalım. Bu da uyku kalitemizi kesinlikle olumsuz etkiliyor. Alkol REM uykusunu azaltabiliyor ve daha sık uyanmamıza neden oluyor. Kafein ise uyanıklık düzeyini de artırabiliyor ve uykusuzluğa da yol açıyor.
0: Evet, normalde kafein zaten biliyorsunuz uyanık tutmak için olan bir şey. Ama bu kesinlikle sağlıklı değil. Çünkü aslında yorgunsunuz ve yorgun değilmişsiniz gibi hissettiriyor size. Aynı şekilde teyin de, yani çayda da var aynı şey, sadece kahvede değil. Ve bazı enerji içeceklerinde de tabii ki kafein artırılmış oluyor onların. Anksiyete sahibi olursunuz. Eğer böyle kalp çarpıntım var falan, çok anksiyeten var diyorsanız, kahve çay tüketiminden dolayı da olabilir. O yüzden bunları sınırlamak gerekiyor. Ama size ufak bir şey. Eğer kahve içip, özellikle de böyle espresso gibi küçük hemen tüketebileceğiniz kahveler içip ondan sonra üzerine 20 dakika uyursanız, beyindeki bütün reseptörler sıfırlandığı için sanki yeni bir güne başlıyormuşçasına yorgunluğunuz geçmiş olur. Bu da ufak bir şey tabii. Kahve içer içmez etki etmiyor. Normalde bir belirli bir süresi var. O kafeinin tamamen beyne taşınmasıyla alakalı, dönüştürülmesiyle alakalı. O yüzden hemen içer içmez eğer uyursanız, siz uyurken o çözüldüğü için bütün reseptörleriniz sıfırlanıyor. Bir diğer şey, uykuya dalmadan önce ve programı da kapayacağız. En son artık bunu söyleyeyim, bitsin. Vücudunuzun ayaklarınızdan başlayarak bütün kaslarını aşırı derecede kasın. Sonra birden bırakın. Vücudunuzun nerede olduğunu farkında olmanız gerekiyor. Yatağı hissedin. Sorun kendinize. Ayağım nerede, bacağım nerede, işte şu an burası yumuşak mı, pürüzlü mü falan filan. Bunları hissediyor olmanız gerekiyor. Ve daha sonrasında mesela ayaklarımı sıktım, böyle bütün kaslarımı titrettim iyice, ondan sonra bıraktım. Bacaklarımı sıktım, bütün kaslarımı titrettim, bıraktım. Aynı şekilde kolumu, yüzümü, bütün vücudumu kastım ve bıraktım. O bırakma hali birdenbire kaslarınızda bir gevşeme oluşturacağı için sizi uykuya daha kolay sokabilen bir şey. Rahat bir şekilde uyumanız lazım. Uyku sinyallerinizin olması lazım. Öncesinde kitap okumak gibi, öncesinde belirli bir şey yapmak, sabah sayfalarınızı ya da akşam işte sayfalarınızı yazmak gibi. Biraz daha bu uyku öncesine kendimizi şımartma vakti olarak ayırabilirsek, öyle sosyal medyada zaman harcayarak değil de daha kendimiz için, çünkü kendimiz oradaki videolardan daha önemliyiz. Onu asla kendimiz için yapmıyoruz, o videoları izleme işini. Başkalarının işine yarıyor, bizim işimize çok da yaramıyor. Onu eğlence evet. zamanı olarak ayrı bir zamanda yapabiliriz ama uyku öncesinde o son bir saati kendimize ayıralım. O zaman çok daha mutlu olacağız.
1: Evet.
0: Geldik bugünün sonuna. Hayatınıza biraz dokunabildiysek
1: evet.
0: ne mutlu bize. Her seferinde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bize ulaşmayı unutmayınız. baskabirdunya369@gmail.com Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölüme
1: Görüşmek
0: kadar kendinize
1: üzere.
0: İyi bakın.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 18. Bölüm Başkâhin'in Soruşturması.
1: Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı içtenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin diyerek ona bir tokat attı. İsa ona eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster diye yanıtladı. Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun? Bunun üzerine Hanan onu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi.
0: Petrus'un ikinci ve üçüncü inkarı.
1: Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona sen de onun öğrencilerinden değil misin dediler. Hayır değilim diyerek inkar etti. Başkâhinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a bahçede seni onunla birlikte görmedim mi diye sordu. Petrus yine inkar etti ve tam o anda horoz öttü.
0: İsa Vali Pilatus'un önünde.
1: Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Pilatus onu siz alın kendi yasanıza göre yargılayın dedi. Yahudi yetkililer bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok dediler. Bu İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diyordu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyledi? Pilatus ben Yahudi miyim dedi. Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın? İsa, benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildi. Pilatus, demek sen bir kralsın öyle mi? Dedi. İsa, kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Pilatus ona gerçek nedir diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya Yahudilerin yanına çıktı. Onlara ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salıvermemi ister misiniz? Onlar yine bu adamı değil Barabba'yı isteriz diye bağırıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.
0: 19. Bölüm İsa ölüme mahkum ediliyor.
1: O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor selam ey Yahudilerin kralı diyor yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere İşte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara işte o adam dedi. Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırıştılar. Pilatus onu siz alıp çarmıha gerin dedi. Ben onda bir suç bulamıyorum. Yahudiler şu karşılığı verdiler. Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor. Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya sen nereden geliyorsun diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus benimle konuşmayacak mısın dedi. Seni salıvermeye de çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? İsa sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı diye karşılık verdi. Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktü. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, "Bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin," diye bağırıştılar. "Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur." Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme, İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere, "İşte sizin kralınız," dedi. Onlar, "Yok et onu, yok et, çarmıha ger," diye bağırıştılar. Pilatus, "Kralınızı mı çarmıha gereyim?" diye sordu. Başkâhinler, "Sezar'dan başka kralımız yok," karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus, İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.
0: İsa çarmıha geriliyor.
1: Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmığını kendisi taşıyıp Kafatası, İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta yazıp çarmığın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: "Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı." İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a, "Yahudilerin kralı diye yazma," dediler. "Kendisi ben Yahudilerin kralıyım," dedi, "diye yaz." Pilatus, "Ne yazdımsa yazdım," karşılığını verdi. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, "Bunu yırtmayalım," dediler. "Kime düşecek diye kura çekelim." Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmığının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, "Anne, işte oğlum," dedi. Sonra öğrenciye, "İşte annem," dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı.
0: İsa'nın ölümü.
1: Daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye "Susadım," dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca "Tamamlandı," dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Yine başka bir yazıda bedenini değiştiklerine bakacaklar deniyor.
0: İsa'nın gömülmesi.
1: Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf, İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceliğin İsa'nın yanına gelen Nikodim de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.
0: 20. bölüm. İsa'nın dirilişi.
1: Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken, Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. "Rabbi mezardan almışlar. Nereye koyduklarını da bilmiyoruz," dedi. Bunun üzerine Petrus da öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı. Keten bezleri orada serili gördü. Ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbimi almışlar," dedi. "Onu nereye koyduklarını bilmiyorum." Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem onu bahçıvan sanarak, "Efendim," dedi. "Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım." İsa ona, "Meryem," dedi. O da döndü. İsa'ya İbranice, "Rabbuni," dedi. "Rabbuni öğretmenim demektir." İsa, "Bana dokunma," dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum." Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rabbi gördüm," dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı.
0: İsa öğrencilerine görünüyor.
1: Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken, İsa geldi, ortalarında durup, "Size esenlik olsun," dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara, "Size esenlik olsun," dedi. "Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum." Bunu söyledikten sonra onların üzerinde üfleyerek, "Kutsal ruhu alın," dedi. "Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır."
0: İsa Thomas'a görünüyor.
1: 12'lerden biri, ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, "Biz Rabbi gördük," dediler. Thomas ise, "Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam," dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. "Size esenlik olsun," dedi. Sonra Thomas'a, "Parmağını uzat," dedi. "Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol." Thomas ona, "Rabbim ve Tanrım," diye yanıtladı. İsa, "Beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi. "Görmeden iman edenlere ne mutlu." İsa öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştı.
0: 21. Bölüm İsa Göl Kenarında.
1: Bundan sonra İsa, Taberiye Gölü'nün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Natanel, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere, "Ben balık tutmaya gidiyorum," dedi. Onlar, "Biz de seninle geliyoruz," dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa, "Çocuklar, balığınız yok mu?" diye sordu. Yok dediler. İsa, ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrencisi Petrus'a bu Rab'dir dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara, "Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin," dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, "Gelin yemek yiyin," dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona, "Sen kimsin?" diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü.
0: İsa ile Petrus.
1: Yemekten sonra İsa Simon Petrus'a, "Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun?" diye sordu. Petrus, "Evet ya Rab," dedi. "Seni sevdiğimi bilirsin." İsa ona, "Kuzularımı otlat," dedi. İkinci kez yine ona, "Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?" diye sordu. O da, "Evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin," dedi. İsa ona, "Koyunlarımı güt," dedi. Üçüncü kez ona, "Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?" diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez "beni seviyor musun?" diye sormasına üzüldü. "Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin," dedi. İsa ona, "Koyunlarımı otlat," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek." Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, "Ardımdan gel," dedi. Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve "Ya Rab sana kim ihanet edecek?" diye soran öğrenciydi. Petrus onu görünce İsa'ya "Ya Rab ya bu ne olacak?" diyor. İsa "Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne diyor? Sen ardımdan gel." Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a "O ölmeyecek" dememişti. Sadece "Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne?" demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyorum. İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardı. Bunlar tek tek yazılsaydı sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: ısrar. Enubrin!
1: 103.6 FM 103.6 Radio Light.

of I've been given through Christ crucified.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.
2: No matter what you're going through, I know that you can stand, for your life is in His hands.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.